Bilsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni, hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir, bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin, gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, ya Selam, sensin Selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni, nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran, sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimsede izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere
sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir, ben acizim, sen kadirsin. Ben fakirim, sen rahimsin. Ben ölüyüm, sen haysın. Ben çaresizim, sen ehadsın. Ben muhtacım, sen samedsin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım.
kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya kabıd, ya basit, ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn. Öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.

يا مبدي sanki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez. Kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben
sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi

alırsın. Sensin mukaddim, dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin.

kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahını aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler, sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab, işte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana. Refetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, ya Malikul Mülk. Mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya Gani, ya Gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn, İyyâke nestaîn. Ya Muğni, ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyin varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya Varis, ya Varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle. Ya Hakem, Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın. Pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
2: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
1: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
2: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
1: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
2: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
1: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
2: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
1: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğum. yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakın beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.
3: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolu tutanlar. دنیانه بوشیبلر قرآن یولون تکنن.

rahmet olmuşum ümmet. Elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır. Elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır.

0: Benimiz haktır, yüzümüz aktır, gönlümüz paktır.
1: Elhamdülillah.
0: Seherde uyan,

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

تجارة وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İmon Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşmedeki iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra çeşitli alanlarda işbirliği ve ortak koordinasyonun geliştirilmesi ele alındı. Parlamento terörle mücadele yasa tasarısının ilk okumasını tamamladı. Yüksek Yargı Konseyi yabancı yükümlü ve tutuklulara yönelik işlemler, yürürlükteki yasal çerçeve ve Irak'la ilgili ülkeler arasındaki ikili anlaşmalar doğrultusunda yürütülecek dedi. Ulaştırma Bakanı

0: Başkanlığı yakıt yağı taşımak üzere kullanılan ve Panama bayrağı taşıyan bir tanker, Irak karasularında bulunduğu sırada kimliği belirlenmeyen bir kaynaktan gelen saldırıya maruz kaldı. Petrol Bakanlığı, Irak karasularında hedef alınan tanker, Irak Petrol Tankerleri şirketi tarafından kiralanmıştı. Irak Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Salahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Vadi Eşşay, DAEŞ terör örgütüne ait sığınak ve barınma noktalarını hedef aldı. Zikar'da açık bir alanda balistik füzeye ait parçalar bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın İran gemilerine yönelik saldırıları gerilim tehlikeli bir şekilde tırmandırılması ve bölgesel ve uluslararası barışa yönelik açık bir tehdittir dedi. İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan, ajansın güvenceleri kapsamındaki barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların yasaklanmasının bir sonraki gündemine alınmasını talep etti. Avrupa'da doğal gaz fiyatları %5'ten fazla arttı ve megawatt saat başına 80 euroya aştı. Bu 2022'den bu yana ilk kez gerçekleşti. Petrol fiyatları %3'ten fazla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 101 doları, Amerika ham petrolünün ise fiyatı 96 doları aştı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Suriye'nin nükleer yükümlülüklerine uymadığına ilişkin maddeyi gündemine aldı. Suriye'nin İdlib'inde silah ve savaş kalıntılarının toplanması için kullanılan geçici bir depoya meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 8 Arap ve İslam ülkesinden yapılan ortak açıklamada İngiltere'nin yasa dışı İsrail yerleşimlerinden mal ithalatının yasaklama kararı memnuniyetle karşılandı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'le müzakere etme kararını dışarıdan hiç kimsenin hatırı için değil, Lübnan'ın çıkarları doğrultusunda aldık dedi. Taliban hükümeti, eski hükümetin 2021'de çöküşünün ardından Afganistan'da bırakılan Amerika menşeli ekipman ve silahların geri verilmesi yönündeki Amerika Başkanı Donald Trump'ın talebini yeniden reddetti. Rusya'nın Krasnodar bölgesine hedef alan Ukrayna'ya ait insansız hava araçları saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم، وهذه موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، ويبحثان العلاقة الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب. مجلس القضاء الأعلى يبحث آلية التعامل مع المحكومين والموقوفين الأجانب، وستتم وفق الأطر القانونية والاتفاقية الثنائية النافذة بين العراق والدول المعنية. وزارة النقل تكشف أن سفينة من نوع خزان مخصصة لنقل زيت الوقود ترفع علم جمهورية بنما تعرضت إلى إصابة من مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية، ما أدى إلى حدوث ضرر مادي في جدار السفينة. وزارة النفط تعلن أن الناقلة المستهدفة في المياه الإقليمية مستأجرة من قبل شركة ناقلات النفط العراقية. طائرات القوة الجوية تستهدف أوكار ومضافات تنظيم داعش الإرهابي في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين. العثور على أجزاء من صاروخ باليستي في منطقة مفتوحة بمحافظة ذي قار. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن أن الاعتداءات الأمريكية ضد السفن الإيرانية تعد تصعيدا خطرا للتوتر وتهديدا واضحا للسلم الإقليمي والدولي. إيران تطالب وكالة الطاقة الذرية بإدراج حظر الهجوم على المواقع النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة على جدول أعمالها المقبل. أسعار الغاز الأوروبي تقفز أكثر من 5% لتتجاوز 80 يورو للميجاوات ساعة لأول مرة منذ 2022. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3%، وخام برنت يتجاوز 101 دولار للبرميل، والخام الأمريكي يتجاوز 96 دولارا. وكالة الطاقة الذرية ترفع بند عدم امتثال سوريا بالتزاماتها النووية. مقتل 14 شخصا وإصابة 11 إثر انفجار وقع في مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب في إدلب السورية. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: vermiş.
1: Sihirli frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Efendim 90.1 frekansına Türkmen FM'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni bir güne çok güzel bir şekilde başlamaya hazırsanız Merve ile Günaydın programı başlıyor. Günümüzü şöyle, haftanın son günü ya, hani böyle enerji ihtiyacımız var ya, ben de dedim ki şöyle bir Anadolu rock'la başlayalım.

Evet efendim, bugün güzel bir gün, haftanın son günü dedik, Perşembe günündeyiz ve tarihler 10 Eylül'ü gösteriyor, saatlerimiz ise 9.02'yi gösteriyor. Her gün olduğu gibi saat tam 9'da ben size merhaba diyorum, günü birlikte başlatıyoruz, şarkılarla, türkülerle günümüzü güzelleştiriyoruz, enerjimizi topluyoruz, günümüze devam ediyoruz. Şimdiden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Birbirinden güzel şarkılar, türküler, maniler hazırlandı sizler için. Her gün olduğu gibi A'dan Z'ye, 7'den 70'e hitap edecek şarkılar hazırladım sizler için.

0: geldin evime.
1: Güzel türküdür ya. Bu güzel türküyle efendim bir günaydın dedik sizlere. Gerçekten Anadolu Rock deyince ben kendimi kaybediyorum. O kadar çok seviyorum ki. Heyecanlanıyorum. Enerjimi yerine geliyor. Hemen diyorum ki sabaha başlamalıyım. Enerji dolu olmalıyım. Bütün günümü adeta etkiliyor. Bugün aynı etkiyi size, aynı vibe'ı size verebilmek için bu güzel şarkıyı, bu güzel türküyü bu versiyonuyla paylaşmak istedim.

Mendil'den telafere kadar öncelikle tüm Türkmeneli'ye, daha sonra bizleri yurt içinde ve yurt dışında uygulama üzerinden dinleyen bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, dinleyicilerimize, takipçilerimize günaydınlar, mutlu sabahlar efendim. Kerkük'ten sizlere sesleniyoruz. 90.1 frekansından sizlere sesleniyoruz. Bizi site üzerinden de dünyanın dört bir yanında canlı olarak dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Son gelişmeleri aktarıyoruz. Magazin var, sohbet muhabbet var. Güzel çalışmalar yapıyoruz sosyal medyada da. Eğer kaçırdığınız, özellikle dinlemek istediğiniz programlar da varsa yine YouTube sayfamızda yer veriyoruz efendim. Göz atmanızı öneririm. Nasılız bu sabahta? İyi miyiz? İyi misiniz? Nasıl gidiyor? Bu hafta nasıl geçti sizler için? Şimdi ben biraz bu hafta böyle tam alerji dönemiydi. Bir hassasiye dönemine geldim. Biraz böyle beni yordu bu hafta. Beni gerçekten, yani vücut olarak beni çok yorduğunu hissettim. Ama şimdi araya hafta sonu tatili girdiği için girecek ve ben kendimi biraz daha toparlayacağım diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra hafta benim için çok güzel geçti. Çok özel konuklar, güzel konuklar aldık efendim. Güzel sohbetler yapabildik. Canlı müzik dinledik. Yani anlayacağınız bu hafta benim için dolu dolu geçti. Bilemiyorum, gözlerim karalıyor. Tepe taklak oldu dünya tersine sanki. Sanki. Ege Bey, Esra Öztürk, Yunus Tütüncü, birçok sanatçımızla bağlantılar sağladık.

sohbet muhabbet ettik efendim. Böyle haftanın yorgunluğunu, stresini hazırda hani okullar açılıyor ya, bir hafiften bir stres var hepimizde. Şimdi kabul edelim. Onu böyle hafif böyle atlatmak için elimizden gelen bütün çabayı harcadık. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Bugün neler var? Bugün internet bunu konuşuyor. Sağlık köşesi, günün sorusu ve bugün burçların hafta sonu raporu var. Bir de bir telefon bağlantım var. Genç bir sanatçımızla olacak bugünkü bağlantımız. Haydar Tuzlu, kendisini hem tanıyacağız hem sesinden bir iki güzel mani işleyeceğiz. Belki de özüne horyatta demesini rica ederiz.

Şimdi böyle hızlı bir geçiş yaptık, güne hızlı başladık. Bu o anlama gelmiyor ki ben türküler, maniler hazır etmedim. Sadece sıralamanı dergiştim. Hayır, ben mutlaka her gün program veriyorsam ve mutlaka 7'den 70'e dinleyicim var. Bunları memnun etmek isterim efendim müzik konusunda. Bunun için çok çaba harcarım. O yüzden listem A'dan Z'ye herkese hitap edecek bugün. Merak etmeyin. Anadolu rock sevmeyenler, şimdi birbirinden güzel manilerimiz gelirim. Bir de size diyeyim, günaydın efendim, hoş gelipsiz, safalar getiripsiz. Her şeyin güzel getiri bir gün dilerim sizler için. İnşallah güzel konular konuşacağız, bağlantımız çok güzel olacak. Bugün güzel mesajlarınızı beklerim, güzel telefonlarınızı beklerim. Sözünüzü haz ederim, eşitim, mektuplarınızı okumağı isterim. Bakalım bugün nasıl geçecek programımız.

hava durumuyla şöyle bir başlayalım isterseniz. Başkent Bağdat güneşli bir güne merhaba demiş. Şu anda 34 derece, ilerleyen saatlerde 40 dereceye kadar yükselecek. Bunun yanı sıra Kerkük güneşli bir güne 32 derece ile merhaba demiş. İlerleyen saatlerde 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Musul 30 derece ile güne merhaba demiş. İlerleyen saatlerde parçalı bulutlu bir hava bekliyor ve sıcaklık 36 dereceye yükselecekmiş. Tel Afer saat 11 itibariyle parçalı bulutlu hava bekliyormuş kendisini. Ani bir rüzgar olabilirmiş. Sıcaklık seviyesi de 35 dereceyi gösterecekmiş. Erbil ise 12 itibariyle parçalı bulutlu bir hava bekliyormuş Erbil'i. Yine rüzgarlı bir havaymış. Şu anda 31 dereceyle güne başlamış. İlerleyen saatlerde 35 dereceye kadar yükselecekmiş. Selahattin güneşli bir güne merhaba demiş. Tüm gün güneşli bir hava bekliyormuş Selahattin'i. İlerleyen saatlerde sıcaklık 38 dereceye kadar yükselecekmiş.

0: gel etme bu.
1: Efendim, güzel bir mani eşittir. Şimdi bir mani daha hazır etmişim sizler için. Mustafa Parlak Yıldız'ın sesinden efendim. Mustafa Semir de diyoruz, Parlak Yıldız da, ikisini de kullanıyor. Güzel bir manimiz daha var sırada. Radyosunu mutlaka yeni açanlar vardır. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız bugün? İyi misiniz? İyi hissediyor musunuz?

ben de bugün tarihte bugün köşemizi paylaşayım. Ne dersiniz? Efendim, tarihte bugün 10 Eylül 1960'a gidiyoruz. Bundan 66 yıl önce Bağdat'ta önemli bir konferans başlamış. Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela'nın bir araya gelmesiyle bugün de faaliyetlerini sürdüren OPEC'in temelleri burada Bağdat'ta atılmış. Yani petrol tarihinin önemli kuruluşlarından birinin doğduğu şehir Bağdat'tır. Başkent Bağdat'ta bizleri dinleyen birçok dinleyicimiz var. Çoğu zaman mesaj yazıyorlar. Onlara da saygılarımızı, selamlarımızı iletelim efendim.

Bize telefon etmek isterseniz 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize telefon edebilirsiniz. Tekrarlayayım, eğer mesaj yollamak, telefon etmek istiyorum diyorsanız 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu güzel maninin ardından bir güzel mani daha var. Bir meşap var. Azeri. Çok güzel böyle. Sabaha iyi giden. Efendim, enerjimizi yerine getirecek güzel hareketli bir meşap hazırladım. Yavaş yavaş ben de konuğumuzla ilgili hazırlıkları bu arada tamamlıyorum. Birçok konu da bugün varımızdı. Hiç merak etme Avun. Çok güzel bir program daha bugün her gün olduğu gibi sizi bekliyor.

Evet, bugün dedik ki genç bir sanatçımız misafirimiz olacak inşallah. Birkaç dakika sonra bu şarkı bitsin. Kendisine bir alo diyeceğiz. Hem yakından tanıyalım hem de biraz sesini dinleyelim.

Efendim uyanmayan kaldı mı? Bakın ne güzel hareketli bir şarkıyla daha sizlere günaydın diyorum. Bugün çok hareketli, çok enerji dolu hissediyorum. Karşı tarafı da böyle hissediyorum. Böyle olmayan da hadi enerjimizi toplayalım ya. Sohbet, muhabbet, güzel bir şarkı, güzel bir melodi. Samimiyet.

Çok güzel bir meşaptı, birlikte dinledik. Şimdi bir ayrı mani var. Sevda bir yalanıymış. Bu manini Sermet Mahmut'tan dinlemiştik, hatırlarsınız.

0: yanında. Evet efendim, bu güzel manini ben sizlere vereceğim ve bunun gibi birçok güzel manini daha konuğumuzla konuşurken siz eşidebilirsiniz. Şimdi Haydar Tuzlu'ya, genç sanatçımıza bir günaydın diyelim, bir alo diyelim kendisine. Çünkü şu anda hattımızda. Alo.
1: Alo, günaydın Marifa Hanım.
0: Günaydın, hoş geldin Haydar, necesin?
1: Hoş bulduk, sağ olun. Siz necesiniz?
0: Allah razı olsun, ha, iyi olasın inşallah.
1: İnşallah, minecmain.
0: Haydar, seni bugün haz edirəm, hem biraz daha yakından tanıyalım. Seni tanırıq ama biraz daha haz edirəm senden bahsedəğin. Yakından tanıyalım. Bir de hayırlı olsun innenlen. Güzel bir çalışma da var. Yeni bir çalışma. Ondan da bahsedəğin. Ne desen?
1: Teşekkür ederim Merve Hanım bu fırsatı verdiğiniz için bana. Ben Haydar Kamber Tuzlu Duz Hurmatı da dünyaya gelmişim, göz açmışım. Mavaldim 2000 beden eğitimi bitirmişim. İndi haliyen bu sanatla meşguluk, çalışırıq.
0: Ne güzel, ne güzel. Haydar, müzik hayatı nece başladı yani? Sesi güzeldi müzik, ama nece yani işe keye nece atıldı bu işe?
1: Müzik hayatına hemen bidayeden yani genç yani uşaklıkken maraqıydım bu sanata. Yani yok bir şöhret sebebine ou para sebebine yani sevmek olarak yani. Bir gün arkadaşlarla oturmuştuk, her sefereye çıkanda, tatile yani bir yere çıkanda çağırardık ara yerimizde. Bir gün bir arkadaşımın haflası var idi. Dedi bana, ilişti bana, dedi illa çağırırsan. ara yerimizde etmiştik. Sonra orada biraz çağırdım. Her kişi dedi bana daha çağır bilmem neyle. O günden daha bana bu meraklık oldu. Ve atıldım bu işe. Ve hamdolsun umniyetim iyiydi yani bir yere uğraşmak.
0: Ne
1: ve çok güzel. Uzulaştım.
0: Ne güzel. Evvel
1: Allah sonra sizler sayesinden. Ve şimdi de aynen gelirik inşallah güzel güzel çalışmalarımız var, güzel güzel işler yedirik, güzel güzel haftalara başarırız.
0: Hadi inşallah diyelim. Haydar, aslında ben sana bunu demek istiyorum. Maşallah bizim Duz Hurmatı'da o kadar kabiliyetli insanlarımız var. Maşallah olsun yani. Gerçekten böyle özellikle de ses konusunda çok yetenekli kişiler var. Oradan birçok sanatçımız çıkıp da yani gerçekten sayısız derecede. Maşallah, görünürü Duz'a özel bir şeydi bu.
1: Taban ekiydi. Duz Hurmatı da yani ki edebiyat olarak ki ses sanatçıları olarak çok kimseler var, çok gençler var. Buradan saygı selamın bütününe. Bazı de diyorum, bazı utanır, bazı iş olarak iş konusundan tarafa yani edebilmir çıksın. Temenni ederim hapsın öz özlerin göstersinler ve iyi iyi yerlere inşallah yetişsinler.
0: İnşallah, inşallah. Peki Haydar, ilk çalışma o ne zaman oldu?
1: İlk çalışmam benim 2021'de oldu. Bir klip yaptım. Sözü Ahmet Koryali'ye aitydi.
0: Evet.
1: Ahmet Sabah bizim buradan saygı selamımız özüne. Bestesi Doktor Mazin Kasaba aitydi. Onu bir güzel klip yaptım. Ben sizden memnunum, her vakit yayına verersiniz özün Türkmen.
0: Seve seve. Türkmeneli her zaman bu konuda bütün sanatçılarımıza destekti, hiç merak etme. Seve seve tabii
1: her
0: ki.
1: Her zaman destekle bana bernamec olarak, radyo olarak çok memnunum sizden. En birinci onu yaptım. Ondan sonra bir İslam Cuma'dan bir duty yaptım. Benden özü yaptık özün. Şimdi biraz evvel verdiğiz özün şeye radyoya.
0: Evet.
1: İndi de bir tek elimde var, çalışıram özün. Sözü Doktor Sadık Asaf'a aitti. Kendisi daim oğlular. Ve bestesi Doktor Ahmet Benne'ye aitti. İnşallah bitip takriben. Bas bir klip kalıp. Klip bitenden sonra inşallah yayınlar özün. Buradan saygı selamım Doktor Sadık Asaf'a ve Doktor Ahmet Benne'ye.
0: Bir akrabalık var galiba.
1: Doktor Sadık benim daim oğlular.
0: Ne güzel. Kendisine biz de selamlarımızı yollayalım. Haydar, biz merak ettim. İhsan Bey'le nece bu buluşma oldu? Yani bu fikir nereden geldi size? Çünkü bu
1: Kimler
0: çalışma
1: kimden?
0: İhsan Cümay'den yaptığı çalışma çok sevildi. Çok çok sevildi. Bu fikir
1: Evet, çok
0: kimden
1: sevildi.
0: geldi? Yani bu buluşma nece oldu?
1: Bu fikir bir gün benden özü bir hafledeydik. Dedim İhsan abi bu bestani yapacağım. Dedim saygı selamım buradan İhsan Cümay'a her vakit yani bütün gençlere bilakis benimle yani çok ayrı şekilde. Her zaman destekti bana ve her zaman
0: Ne
1: yanımdadır. Ne
0: güzel.
1: isteyeyim ne istemeyeyim. Fedi bunu ben seniden yaparım ki yardım olarak seniden yaparım özün. O benden öz yaptık özün.
0: Ne güzel. Peki ileride böyle bir çalışma var, biriyle daha düet yapasan.
1: Vallahi inşallah var yani. Gün be gün güzel şeyler yapmaya çalışıram. İnşallah başka başka ses sanatkarlarıyla yapacağım.
0: Ne güzel. Peki yeni bir çalışma son zamanlarda birkaç gündü kaydettim. Ben gördüm, story'de paylaşmışydım. O çalışma
1: Evet,
0: hakkında
1: evet, evet.
0: biraz bilgi ver bize. Ne zaman yayınlanacak? Hikayesi nerede? Nasıl ortaya çıktı? Kim

0: Yani bir böyle güzel beste yazmağa çalışırım.
1: Ne güzel.
0: Bundan 4 ay evveli bitti.
1: Hı.
0: Tabi biraz önümüze Muharrem geldi.
1: Evet.
0: Ondan tarafa çalışabilmedim özün.
1: Hı.
0: Şimdi başladım çalışmak özün. Kaydetmişim özün, kaydı bitip. Bas
1: Hı.
0: klibi kalıp. Klibi bitenden sonra inşallah yayınlanacak.
1: İnşallah. Adı nerede çalışmanın? Haydar, çalışmanın adı nerede? Manevunun adı. Bu son çıkacak manevunun adı.
0: Bu çalışmamın adı İyi Bilirsen Sensiz Dayanmaram.
1: Ne güzel. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Diyarın sana hayırlı uğurlu olsun.
0: Teşekkür ederim Merve Hanım. Teşekkür ederim.
1: Haydar, ben sana dün konuşanda dedim ki Haydar, mutlaka ben senden mani isterim. Hani bizim tim bir şeyler söylemeye çalışsan de dedim, mani oğlu, horyat oğlu. Horyata da ilgi var sana. Şer horyata ilgi var.
0: Horyatı da var. Evet, horyatı da
1: Aa,
0: var.
1: ne güzel.
0: Evet.
1: Tamam, o zaman
0: Teşekkür ederim.
1: hangisi sana daha uygundu ki bizimle paylaşasan?
0: Buradan saygı selamım bütün bizi ejderlere. İnşallah bir horiyat var. Bir beste okuyacağım sizi hiç öz bestemden. İnşallah gevliğize göre olur.
1: Buyurun, mikrofonu sana bırakırım.
0: Aman aman aman aman aman. Sevdayım ben leş etti, bir derdimi beş etti. Valla koymazdım baş açsın, başkası için meş etti. Valla kirhil ayağa durmam, yermene bir iş etti. Aman aman, aman aman, gitme bu yuvadınım. Öğünden seni gördüm, gözüm görmez kimseni. Yüz güzelin içinden gevlim seçti ve seni. Öğünden seni gördüm, gözüm görmez kimseni. Yüz güzelin içinden gevlim seçti ve seni. Seni sevdiğim kadar Mecnun sevdi Leyla'nı. Seni sevdiğim kadar Mecnun sevdi Leyla'nı. Ah, kara tok gözleri görmek isterim. Sen odan yengi hayat kurmak isterim. Kara tok gözleri görmek isterim. Sen odan yengi hayat kurmak isterim. Armağan olsun bütün bizi ejderlere ve bütün bizi dinleyenlere.
1: Ağzına sağlık. Ben de tam o manini hazır edirdim ki baktım sen dedi yeni hayat. Evet
0: Ha, yeni
1: Haydar,
0: hayat
1: ben
0: Merve.
1: senden bir iki soru daha sormak istiyorum. Şimdi
0: Buyurun buyurun,
1: sen bir
0: emrediniz.
1: genç olarak illaki birilerini örnek alırsan, kıymetli sanatçılarımızdan en çok bu sanat hayatına atıldığı dönemde kimleri örnek alırdın?
0: Vallahi Merve Hanım bilirsen bizim hapsi arkadaşlarımız da hapsi meslek çalışmamızdı. Femen en çok buradan Allah affetsin diyelim özün. Rahmetli Hamza Hüseyin Duzlu'nu çok eşlerim.
1: Allah
0: O
1: affetsin.
0: onun yanında buradan saygı selamım özüne Ali Benne abini çok
1: Hı
0: dinlerim.
1: hı.
0: Esam Cumani dinlerim.
1: Hı.
0: Meslek arkadaşım buradan saygı selamım Hüseyin Duzlağ'ını yani her zaman destek olmana onun manilerin dizler eşlerim. Buradan saygı selamım aynı zamanda çok destek oldu bana büyük kardeşim Eyüp Necdet, Mustafa Kemal, Ustad Necdet'in oğlu. Bunlar
1: Evet.
0: yani yardım ettiler bana çok şeyde bu meslekte.
1: Ne
0: Buradan
1: güzel.
0: saygı selamım hapsını. Ha, yani ben hapsını eşlerim bas. Çok buradan Allah affetsin özün diyelim Hamza Hüseyin Tuzlu'nu
1: O zaman ondan
0: ve
1: da
0: Ali Benna'nın.
1: hazır lafı açılmış iken hem yadlı yağını özünü, Allah affetsin özünü, gerçekten muhteşem ötesi bir sesi var idi, çok kabiliyetliydi, yani gerçekten bir yıldızıydı. Hazır yadlanmış iken özünü herhangi bir manisi diyebilsem bizim tın Hamza Hüseyin Tuzlu'nun yadı da olan bir manisi var ise
0: Tamam, diyeceğim size.
1: buyurun.
0: Duzdan

vermişem, tuzdan size bir salam getirmişem, tavuktan imama salam vermişem, tezaliler gittiler bilmişem, tezaliler gittiler bilmişem, and etmişem hünkârın tekiyasına, canım kurban Leyla'nın herkesine, and etmişem hünkârın tekiyasına, canım kurban Leyla'nın herkesine. İnan Kerkük üreğimin başıdı, Altın Köprü Erbil'in kardeşidi. İnan Kerkük üreğimin başıdı,

0: seni yaşadı. Canım kurban olsun Sultan Özbege, size degen gözde görülsünüm Ege. Canım kurban olsun Sultan Özbege, size degen gözde görülsünüm Ege.
1: Ağzın var olsun. Sani Vastav'la da tekrardan hatırlamış olduk özünü, güzel eşsiz eserlerini. Çok teşekkür ederim. Ağzın var olsun. Memnunum. Evet Haydar, şimdi Yengi Çalışmav'ın klibi diye du. İnşallah bu dönem bitecek, yayınlanacak. Peki ondan sonra aklımda bu çalışma var dediği bir çalışma var.
2: Vallahi inşallah var çalışmalar gün be gün, yani gün be gün biz özümüzü öge atmak isteriz.
1: Evet, ne güzel.
2: Yani çok çalışmalarımız var. Klip olarak, düet olarak, beste var yanımda, çok besteler var yanımda. Buradan saygı selamım rahmetli Hamza Hüseyin'in kardeşi Ali Hüseyin Duzlu bir beste verip bana, inşallah onu yapacağım. Ve onun yanında başka, buradan saygı selamım bizim edebiyat ustadımız Adil Kalali bir beste verip bana, onu yapacağım. Yani çok besteler var yanımda ve besmacal olmur yani yapağın. İnşallah hepsini yaparız.
1: İnşallah. Bu arada sen canlı müzikte yapısan galiba Haydar, ben görürüm sosyal medyada akşamları.
2: Evet canlı. Evet, canlı müzik yaparak arkadaşlarla oturup, yani ara yerimizde canlı açarak bu milletin gevrini yapmaya, milleti razı etmeye.
1: Ne güzel. Haydar, sen şu anda kaç yaşındasın?
2: Ben şimdi 25 yaşındayım.
1: Maşallah, ne kadar yeteneklisin, ne kadar saygılısın, ne kadar güzel. Bir de bir Seleşen'de o bir şey dikkatimi çok çekti. Dedi ki işte sanatçıların adını getirdi, dedim beni destekliler. Ne kadar güzel bir şeydi birbirini desteklemek. Evet. Ne kadar şanslıyız aslında. Ne kadar şanslıyız gençler böyle desteklerler.
2: Tabii tabii, yani bizim buradan saygı selamım hepsine, yani çok yardımları oldu. Yengi gençlere, yengi kıhanlara her zaman destek edilir bizlere. Yani bu unutulmaz. Gerek bütün yerlerde değilsin. Hatta şeyler, emekler boşa gitmesin.
1: Kesinlikle.
2: Burada saygı selamım hepsine.
1: Sağ olasan, var olasan. Hamza, bugün Haydar, bugün çok güzel bir sohbet ettik sana öyle. Samimiyatı, ustası. İnşallah yakında çok iyi projeleri oğlu. Yine bir telefon bağlantısı ederek, bu telefon bağlantısında proje kullanırız. Onunla ilgili seleşarız. Zaten haberini yapmışam, bu son gönderdiği maninin. Bir tek onun şeyini bekleriz, klibini bekleriz. Klibinden sonra yine inşallah bir bağlantı yapar. Parık, indiden hayırlı olsun diyorum sana. Yolu bahtı açık olsun.
2: Teşekkür ederim Merve Hanım. Buradan selamım bütün bizi eşitlenlere ve bütün bizi dinleyenlere ve buradan Türkmen FM'e çok çok teşekkürler ederim. Her vakit yanımdadılar ve her vakit bana fırsat verirler.
1: Her zaman.
2: Ve bilahas Merve Hanım, sana teşekkür ederim.
1: Estağfurullah.
2: Bu bağlantını açtığın bana ve her zaman bütün manilerimiz ve bütün kliplerimiz yayınlı sana özün istoriye ve Türkmen FM radyosuna çok çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim hepinize.
1: Baştan gözlerine emredersiniz. Yeter ki işlerimiz güzel olsun. Biz hepsini seve seve gönülden veririz. Hiç merak etme onu.
2: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim Haydar. Ürəyi və ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet ol.
2: Allah'a emanet. Siz de teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın. Evet efendim, gençlerimizden, genç sanatçılarımızdan Haydar Tuzlu bugün konuğumuzdu. Gerçekten sesi çok güzel, çok naif. Allah yolunu, bahtını açık etsin diyoruz. Yaralı Türkmen'den herkese merhaba abla, kusura bakma biraz geciktim. Ne kusuru, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Sevdanı alışkınan
4: aşıklar aleminde
3: bilene danışkınan.
1: Bu manide bir şey dikkatimi çok çekti. Haydar şöyle kendi Duz lehçesiyle aslında dili manini ve bu çok daha güzel bir tatlılıkta bir etkileşimde olurum ancak.

diyor ki çok sevdiğim bir program abla, onun için geciktim, üzüldüm. Hayır, hiç geç kalmayıpsa henüz konularımıza başlamadık. Bir misafirimiz var idi. Onunla sohbet ettik, güzel maniler yaşadık sesinden. Konularımıza indi, yavaş yavaş başlıyoruz aslında.

Şimdi dedik bugün nelerimiz var? Tarihte bugün, hava durumu bunlar geçti. Diğer konularımız, sağlık köşemiz var. İnternet bunu konuşuyor köşesi. Ve bugün burçların hafta sonu raporu var. Şimdi bugünkü sağlık konusuna yavaş yavaş geçmek istiyorum.

Telefon etmek istiyorum diyorsanız 0770 131 34 61 telefon numarasına telefon edebilir, mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Yavaş yavaş diğer türkümüze geçiş yapalım ve aynı zamanda ne yapalım? Sağlık köşemizde bugün ne var? Sağlık köşemizde aslında bugün annelerimizin hep söylediği, bizim asla dinlemediğimiz bir konuyu ele aldım. Hani eskilerde hep derdi ya annelerimiz, büyükannelerimiz taşa basma üşürsün. Peki gerçekten taşa basınca üşür müyüz? Bunun bilimsel açıklaması nedir?

Evet, ne dedik? Dedik ki annelerimizin, büyük annelerimizin bize dedikleri bir şey var. Sağlık daşa ayak uzu basmamın, sağlık daş üzerinde oturmamın bu sağlığımızı etkiler. Aslında bilimsel olarak beledir doktorlar, diri sağlık daş yalnız başına bizi hasta etmez. Yani daşa basmak bizi hasta etmez. Ama derik ki eğer bir mikrop vücudumuzda var ise, bir virüs almış isağız, o bir şekilde o soğukla etkileşime geçer. Ne olur? Siz biraz daha takatsiz, daha fazla hasta hissedersiniz. Ama yapılan işte araştırmalarda ayakların soğuğa maruz kalmasından bir soğuk algınlığı belirtisi değil. Fakat etkileri. Özellikle de bir şey var. Hani eskiden, çok eski zamanlarda yani bizim büyük büyük baba annelerimiz, büyük büyük anneannelerimiz çözümü nasıl buluyormuş? Taş sıcak edermişler. Bir havluya sarıp mesela çocukların karnı ağrıdığında, üşüdüğünü hissettiklerinde taşı havluya sararak o çocuğun karnı üstüne koyarlarmış ki o sağlığı alsın. Ama aslında bilimsel açıklaması da şöyle. Beni sana vermezler, aman da bir yar elim. Değil ki o an o sıcaklık sinirlerimizi yumuşatır ve biz ne hissederiz? Zannederiz ki o hastalıktan kurtulduk, o hastalık iyi oldu. Böyle bir inanış olupdu bizde, ama aslında tam tersi de, sadece o an bir gevşeme olur vücudumuzda, sinirimizde bir gevşeme olur. O yüzden biraz daha iyi hissederiz. Ama bunun sıcak ya da soğuk taşla alakası yokmuş. Bu da bugünkü bilimsel açıklamamızdı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce doğrudu yoksa yok? Şimdi uzmanlar beledir ama birçoğumuz da der ki mesela bizim ailemizde hayır, yelek girmese sağlığı olun. Özellikle de yeni doğmuş çocuklar, bebekler diyorlar ki ayağına yel vursa sağlık ola, ama uzmanlar da tam tersini diyor. Şimdi hangisi doğru, bizim büyüklerimizden öğrendiğimi, uzmanların söylediğimi? İşte bu da çok tartışılıyor.

güzel mesajlarınız gelmeye başladı. Selamun aleyküm yazmış. Kim? Mustafa Arafa. Hoş geldin Mustafa, necesen? Demiş ki Kerkük halkı için güzel bir Neşet Ertaş şarkısı istiyorum. Baştan göz üzerine. Armağan olsun Ali'ye ve bütün Kerkük halkına demiş. Hemen hazır ettim. Hemen gelirim.

0: Şimdi sırada neler var? Burçlar, günün sorusu, bir de bir şey var. Çok dikkatimi çekti. Dün gece bu haberi gördüm. Onu da sizinle paylaştım. Dedi ki internet son zamanlarda birkaç gündür, iki ya da bugün üçüncü günü. Evet, bugün üçüncü günü bir şey trend olup'tu. İşte yapay zeka ile 80'lerin kıyafetine, saçını, resminizi veriyorsunuz. 80'lerdeymiş gibi size geri veriyor. Şimdi ne kadar eğlenceli, renkli, çok güzel görünse de bunun aslında tehlikeli olduğunu uzmanlar söylüyor. Çünkü bu kez işin bir de dikkat edilmesi gereken bir tarafı var. Uzmanlar fotoğrafımızı yapay zeka uygulamalarına yüklerken dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü biz sadece bir fotoğraf paylaşmıyoruz. Yüzümüzü ve bize özgü biyometrik verileri de aynı zamanda bu sisteme eklemiş oluyoruz. Bununla ilgili dün yine birçok kanalda haber yapıldı. Çünkü akım öyle bir yükseldi ki önüne geçilmiyordu. Yani akım yapalım derken 80'lere gidelim tamam güzel de, ama fotoğrafımızı hangi uygulamaya emanet ettiğimizde de bir bakalım. Dün bununla ilgili kanallarda gerçekten büyük tartışmalar vardı. Sosyal medya neredeyse bunu konuşuyordu. Ne kadar doğru. Bir de şimdi şöyle olacak. Bu akımla başladı. Uzmanlar ne diyor? Diyor ki bu akımla başladı. Yapay zeka yüklüyoruz. İşte akım hoşumuza gitti. Ama ilgi gördükçe akım aslında daha fazla kişiye ulaşacak. Ve daha fazla veriye ulaşacak. Bu ne kadar doğru? Yapmadan önce sorgulamanız lazım diye mutlaka uyarıyorlar. Yaşlarım sensan insan güleyim, ha sensan insan güleyim. Dün benim dikkatimi çok çekti. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Bazen bazı şeyler ne kadar güzel gelse de o an için yine de tehlikesi olabileceğini atlıyoruz. Mustafa bir mani istermiş idi bizden. Mustafa Arafa. O şirin sözlerine, hayranım gözlerine, bakma el sözlerine, gel yanıma gel. Neşet Ertaş.
1: O şirin sözlerine, hayranım gözlerine.

Evet, güzel bir türkü dinlemiş olduk Mustafa sayesinde efendim. Şimdi sırada ne var? Sıralamayı birazcık değiştirdim. Bu şarkı arka fonda çalıyordu. Yine arka fonda neden çalsın? Radyoda çalsın, birlikte dinleyelim. Boş ver beyaşı, yüzündeki çizgileri, saçındaki beyazı. Kaç bahar daha göreceğiz meçhul ömürde. Fazla kurcalama hayatı. Gül gülebildiğince, sev sevebildiğince, yaşa yaşayabildiğince.

Evet, yavaş yavaş efendim programımızın ilk bir saatini geride bıraktık. Şimdi bugünkü sorumuzu kısaca bir paylaşmak istiyorum. Bugünkü sorumuz şöyle. Şimdi sabah evden çıkmadan önce bunu yapmadan çıkmam dediğiniz ne var? Evden çıkmadan önce. Mesela aynaya bakmak, çay içmeden çıkmam, telefonumu yanımda diyen yok kontrol etmeden çıkmam. Bunu yapmadan ben evden asla çıkmam dediğiniz ne var? Mesela en çok bununla ilgili işte aynaya bakarım, mutlaka yanıma aldıklarımı kontrol ederim gün içinde gibi çok yanıtlar var. Ben de bugün size sordum, günün sorusu köşemizde bugün ben evden çıkmadan önce gere bunu yapım dediğiniz ne var? Sevgilim seninle. Efendim yeni uyananlar var. Evet. Size günaydın, bana tünaydın artık. Hoş geldiniz siz de. Sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz. Nasıl sevgim? Merve ile günaydın programı devam ediyor şu anda. Sevgilim. Kaçırdığınız hiçbir şey yok. Hepsini sizlere gerekirse tekrar özetlerim. Abla rica etsem Özcan Deniz'den Aslan Gibi şarkısını çalar mısın? Çok memnun olurum. Armağan olsun yayında bütün emeği geçenlere ve de sevgili eşime, karım da karım. Böyle bir aşk. Bu güzel. Diyor ki abla ben haftanın tamamını Erbil'de çalışarak geçiriyorum. Bugün eve geçeceğim. Evden her çıktığımda kalbinizi, aklınızı evde bırakın. Başkasını almam. Evet, kesinlikle insan biraz şehir dışında çalışınca mesela uzun yolculuklar yapan şoförler var. Onlar için çok daha zor ya. Aşırı derecede zor. Haklısın. Diyor ki kalbimi evde bırakıyorum. Aklımı da. İnsan ister istemez tabii ki annesinde, babasında, eşinde bir şekilde aklı kalıyor efendim. Peki tekrar soralım. Bugünün sorusu, ben evden tıkmam. Bunu yapmasam evden tıkmam dediğiniz ne var? Yaralı Türkmen, sen bir gerçek adım nerede? Keşke yazsa o bana. İstediğim manini hep birlikte dinleyelim o zaman. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla da bizlere telefon edebilirsiniz.

bir mani üzerine hiç haz etmem felsefe edim. Ama bu mani bilmiren biz Türkmenler yanında çok ayrıdı ya. Birçok video etmişiz, Türkmen sayfalarında paylaşılıp da aşırı seviyoruz. Gerçekten de öyle. Aslan gibiyiz ya, değil mi? Hayat bazen üzülmeye değmez. Ben hayatım boyunca böyle mutsuz olmayı asla kabul edemem. Olmuyorsa olmuyordur yani. Uğraşmaya bile değmez. Asla mutsuz olmayın. Çünkü hayat çok kısa. Yarın ne olacağı belli değil. Ve sadece tebessüm geriye kalacak. Güzel anılar. Bol bol anı biriktirin. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bol bol annenizle, babanızla, sevdiklerinizle o kadar güzel anılar biriktirin ki, hele ki artık telefonlar bu kadar modern olmuş bir durumdayken güne ayak uydurun. Yapay zeka, her şey var. Her şeyi ya, bol bol ailenizin sesini kaydedin. Çocuklarınızın sesini kaydedin mesela. Annenizin, babanızın. Yani yarın ne olacağı belli değil. Allah herkesi korusun ama yine de düşünün, çocuğunuzun sesini kaydediyorsunuz. 2-3 yıl sonra o ses tonu değişiyor. Çok farklı ya bu duygular.

Kim dost düşman nereden bilek? Evet, güzel bir şarkıydı. Teşekkür ederiz Ali sana. Şimdi ne yapalım? Bugünkü sorumuzu tekrar hatırlatalım. Ben bugün evden çıkabilmem, hatta bunu etmesem sabah evden çıkabilmem dediğimiz ne var? Mesela kahvaltı etmeden ben evden çıkmam, çay içmeden çıkmam, mutlaka aynaya dönüp bakarım, yanıma su almadan çıkmam, en son evden çıkmadan önce yaptığım budu dediğimiz ne var? Cevaplarınızı beklerim. Günlerdir sesine hasretim, biraz umut bana yüreği. Şimdi programı yeni açanlar var, kısaca özetleyelim neler yaptık. Bugün genç bir sanatçımız konuğumuzdu. Çok sevdiğimiz sanatçılarımızdan bir tanesi, genç yeteneklerden bir tanesi Haydar Tuzlu programımıza konuk oldu. Güzel maniler dedi, biraz kendinden bahsetti, yeni çalışmasından bahsetti. Biz de bu arada ne yaptık? Sağlık köşemizden bahsettik. İnternet bunu konuşuyor bölümünde. Son günlerde sosyal medyada trend olan, son 2-3 günde trend olan ama aslında uzmanların uyardığı, hatta belediyebilir dünyanın birbirine çalındığı bir akımın tehlike boyutunu konuştuk. Dediğim gibi dün bu çok haber olmuştu. Bu arada kim yaptı 80'ler akımı? Ben de yaptım. Ben yaptım ha bu arada. Yaptıktan sonra şeylere baktım, haberlere ve baktım. Uzmanlar diyor yapmayın, çok tehlikeli. Gerçekten tehlikeli diyorlar. Ama ben yaptım. Ali kardeşimiz bize yavrusuyla resmini göndermiş. Maşallah. Ne kadar tatlı. Allah saklasın özünü ya Rabbi. Uzun ömürler Allah bahşetsin kardeşim. Dinleyicimiz de işte böyle samimiydi, bize resmini yollayabilecek kadar samimi. Bizi evladıyla birlikte şu anda dinliyor, ufaklıkla birlikte. Allah uzun ömürler bahşetsin efendim. Size sordum dedim, 80'ler trendini yaptınız, ben yaptım. Hadi ama herkes yaptı değil mi? Tehlikesinin hiç farkında değildik. Diyor ki Allah razı olsun ablam 9 aylık. Evet çok tatlı küçücük. Allah saklasın özünü. Şimdi uşak görünce aklıma tek bir şey geldi. Ne güzeldi. Sevdiği bir arkadaşlığın, dostluğun ya da tatlı bir çocuğu sevesen. O evde olmazsın. Sen sadece sevesen. Ağlayan da annesi ilgilensin. Ama sevmeye gelen de sen ilgilen, oyna özgüden. Çok güzel bir duygudu. Bunu zamanla anlayacaksınız. Çocuklarınız büyüdüğünde bunu anlayacaksınız, bu duyguyu. Şimdi ben o duyguyu çok severim. Bir yere gidendem gerçekten. Hurda uşak var ise çok ilgilenirim, özden oynarım. Yığlamak ile annesine veririm. Alışım zamanla belki ama çok zor. İnan ki sabır... Çok güzel bir duygu da tavsiye ederim, tecrübe elamın. Gurbete bizleri dinleyen gurbetçi kardeşlerimize de selamlar olsun. Şu anda Amerika'da özellikle de dinleyici kitlemiz çok yüksek. Oraya özellikle sevgilerimizi yolluyoruz. Şimdi biz burada türküler diyoruz, sabah diyoruz. Orada tam tersi saat farkı var. Yine Danimarka aynı şekilde. Almanya elbette ki ana ocağı, ana kucağı Türkiye. Efendim bizi dinliyorlar site üzerinden. Güzel mesajlar yolluyorlar. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Belki

güzel bir şarkı daha var. Şimdi bugün film öneri köşemizde dizi önereceğim. Kim Gassel dizisinin serisini izledi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi sosyal medyada kesitler paylaşıldı. Ben kesitlerden izledim, oradan biliyorum diyenlerden misiniz? Hayır, izledim. Ben bu arada ikinci sezonun finalini dahi izlemedim, yapamadım. Çok böyle duyguya boğuldum adeta. Senden başka çare bulunma. Ama Bayhan iyiydi ya. Benim için 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize telefon edebilirsiniz. Seni yalan, benim için doğurmuş canım hamurum. Şimdi dediniz ki film ve öneri köşesinde, dizi öneri köşesinde biraz da hani bizim son yıllarda izlediğimizden bahset. Hay hay olur. Gassel'le başlayalım efendim. Gassel artık şanssızlıkların bir simgesi mi? Aslında Gassel'i şöyle özetlemem gerekiyor. Hayat mücadelesi, yalnızlık içerisinde büyüyen bir çocuğun geleceğinin aslında ne kadar etkilendiği ile ilgili bir dizi diye düşünüyorum. Gerçekten de öyle. Yalnız büyüyen bir çocuğun, anne ya da baba sevgisi görmeyen bir çocuğun aslında hayatın ne zor olduğunu bizlere anlatan bir diziydi. Ben çok beğenmiştim. Dediğim gibi ikinci sezonu asla bitiremedim ben. Finaline dahi bakmadım ikinci sezonun. Sizler baktınız mı merak ediyorum. Başka

Bugünkü konumuz burçlarla ilgili nedir? Diri hafta sonu raporu. Bu hafta kim yoruldu, kim sevindi, kime sürpriz yapılacak? Şöyle ama bugünkü burçları yavaş yavaş okuyacağım. Biraz bugün yorumlayacağız.

Koç diyor ki bu hafta sabrını zorlayan bir konu gündeme geldi. Hafta sonuna doğru beklediğin bir haber yüzünü güldürebilir. Hadi inşallah diyelim.

sırada boğa burcumuz var. Boğa burcu diyor ki para veya iş konusunda kafanı kurcalayan bir mesele yaşandı. Hafta sonu biraz rahatlama ve keyif zamanı. Lütfen kendine dikkat et diyor.

İkizler Burcu da şöyle diyor: bu hafta iletişim trafiği oldukça yoğundu. Birinden gelen mesaj veya telefon hafta sonun planını değiştirebilir. Bu hafta öyle miydi İkizler? Çok mu iletişimdeydiniz?

Yengeç Burcu da diyor ki duygusal olarak biraz iniş çıkışlı bir hafta geçirdin. Hafta sonu kendini iyi hissettiren biriyle güzel bir sohbet et. Bu haftanın yorgunluğunu üstünden at diyor.

Aslan Burcu'na geçelim. Aslan Burcu'da bu hafta rahatsızdın, kendini iyi hissetmiyordun. Hafta sonuna doğru güzel bir davet gündeme gelebilir ve kendine gelebilirsin.

Başak Burcu da diyor ki yapılacak işler bir türlü bitmedi. Hafta sonunda biraz nefes al lütfen. Artık iş yapma. Öyle mi Başaklar? Gerçekten öyle mi?

Gelelim Akrep Burcu'na. Akrep diyor ki birinin söylediği bir söz aklında kaldı. Hafta sonu bazı şeyleri daha farklı değerlendireceksin. Öyle mi akrepler?

Yaptım hepsini. Yay burcuna geçelim efendim. Yay, hafta boyunca bir değişiklik yapmalıyım düşüncesi ağır bastı. Hafta sonu güzel bir plan kapıda seni bekliyor diyor. Sen yedin nani. Dolacak evin hali. Dönmüş bir ton film dahi. Ali Akrep Burcu diyor ki evet aklımda bir soru vardı. Doğru diyor. Oğlak Burcu da iş ve sorumluluk ön plandaydı. Hafta sonu biraz kontrolü bırakıp kendine zaman ayırman gerekiyor diyor.

Gelelim Kova burcuna. Benim bakalım doğru mu? Bu hafta hiç beklenmediğin bir gelişmeyle karşılaşmış olabilirsin. Doğru. Hafta sonu yeni bir fikir veya yeni bir plan doğabilir. Çok kötü bir burçtayım ben ya. Kova burcu. Evet, sürekli beyninde bir fikir dolaşıyor. Sürekli böyle ilginç. Bir de benim burcum diyor ki uzayda yaşamalı. Gerçekten öyle. Yani bazen fikirler çok böyle imkansız geliyor ama doğru. Bir de hafta sonu neden işte yani en azından hafta sonu bir fikir üretmeyeyim ya, ama öyleymiş. Bence doğru. Şimdi ben kendi burcumu yorumluyorum. Doğru. Güzel bir şarkı daha hazırladım. Yıldız Balık burcuydu. Eğer şimdi duyuyorsa ona özel okuyayım. Diyor ki bu hafta sezgilerin oldukça güçlüydü. Yani iç ve doğan şeyler çıkıptı diyarın. Sana ayan olan şeyler. Dedi ki hafta sonu ben bunu zaten bilirdim, hissetmişiydim diye diyarın bir şey yaşayacaksın.

Koç burcunu tekrar soran olmuş. Diri ki Koç burcu bu hafta sabrın tükendiği, bittiği bir konu var idi. Hafta sonu beklenmediği bir haber alacaksan, o haber de üzümü güldürecek. Sen bir hafta boyunca streste kaldın ama hafta sonu güzel bir haber gelecek diyor. Şimdi ben her gün burçlara böyle başlıklar buluyorum ve araştırmalar yapıyorum. Ama hafta sonuna özel sadece bir kerelik altını çiziyorum hani. Haftanın raporu, kim yoruldu, kim sevindi, kim sürpriz aldı, ne olacak diye böyle bir konu hazırladım. Ama bu bir kerelik olacak. Ben farklı yapmayı seviyorum ama sizin isteğiniz doğrultusunda bunu yaptım.

günün sorusu neydi diye soranlar olmuş. Günün sorusu köşemizde sabah evden çıkmadan önce bunu yapmadan çıkmam dediğimiz ne var? Çay içmek olabilir, kahvaltı yapmak olabilir, telefonu kontrol etmek olabilir, aynaya bakmak olabilir. Siz hangisini yapısınız? ...0770-131-34-61 telefon numarasıyla da bizi arayabilirsiniz.

Efendim bugün güzel güne nasıl başladık? Bugün Anadolu Rock'la başladık. Maniler, türküler. Her yöreden, her kesimden, her yaşa hitap edecek şarkılar hazırlamıştık. Gün boyunca aslında birbirinden özel şarkılar seçiyoruz. Yani bu sadece programlarımıza özel değil ama programlarımızda özellikle herkes kendi kitlesine göre şarkı belirlemeye çalışıyor. Ama ben mutlaka bu kitleyi böyle daha canlı tutmak için efendim A'dan Z'ye hitap edecek bir liste hazırlıyorum her zaman. Umarım gönlünüze göre olmuştur. Duygusal şarkı eklememi isteyenler var. Kış günü belki olabilir ama şu anda hiç eklemeyi planlamıyorum. Kusura bakmayın gerçekten. Çünkü kendim de sevmiyorum. Modumu düşürüyor sabah. Neden modumuz düşsün ki değil mi? Birlikte güzel zaman geçirmek varken, hareketli maniler, türküler varken neden duygusalla günümüzü geçirelim? Şimdi bir saniye, bir şarkı daha var. Hemen onu verelim mi? Mesajları son kez kontrol ettim. İnşallah kimsenin isteğini unutmadım. Bu arada arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Bizim telefon hattımız 7/24 açık. Yani illa bir program olması gerekmiyor. Her zaman istediğiniz bir şarkı yazabilirseniz biz gördüğümüz an zaten hemen listeye ekleriz. Bunu belirtmek istiyorum size. Aslında her gün söylemek istiyorum da unutuyorum. Mutlaka mesela arabadasınız, özel bir anınız var, güzel bir haber aldınız ve güzel bir şarkı dinlemek istiyorsunuz. Hemen fırsat kaçırmadan hemen WhatsApp hattımıza yazın. Biz mutlaka listeye mümkün olduğu sürece, eğer bir program yoksa yayında, vermeye çalışırız.

Çok sevdiğimiz bir şarkı. Siz de sevmeye başlamışsınız, böyle listeye eklememi istiyorsunuz. Kırar mıyım? Asla kırmam. Bol bol dinleriz efendim birlikte. Azize. Yeter ki sizler isteyin bizlerden. Aklıma dün bir fikir geldi. Dedim ki acaba bir gün böyle tam türküyle gitsek mi ya? A'dan Z'ye bütün türküleri böyle Türkmence, işte Türkçe bütün türküleri vereyim. Özellikle de Azeri türküler var. Onlar çok güzel. Türkülerle bir günde yayınımızı devam ettirelim. Ben şahsen çok keyif alıyorum. Sizin de aynı keyfi alacağınızı düşünüyorum. Ne dersiniz, yapalım mı böyle bir şey? Allah.

Bu arada bugün bir haber daha vardı. Ben sona doğru sakladım onu. Biraz heyecan yaratır mı diye. Şimdi Apple'ın yeni iPhone 18 Pro Max'ı katlanabilir bir iPhone yapmışlar ve onun tanıtımı var. Evet, şu anda internet onunla çalkalanıyor. Ben de şöyle hemen tabii ki Türkmeneli TV sayfasına bir göz attım. Hemen oradan kısaca sizlere aktarayım. Şimdi bu iPhone 18 Pro Max katlanabilirmiş. Üçlü 48 megapiksel kamera sistemi varmış. 30 saate kadar pil ömrü. Fiyatlar ise 1300 dolardan başlıyormuş.

Tasarımda ise diyor ki büyük bir değişiklik yok. Apple iPhone 18 Pro Max'ın genel tasarım çizgisini büyük ölçüde korudu. Telefonun arka bölümünde 3 kamera ve flaşın yer aldığı dikdörtgen kamera alanı bulunurken ön tarafta daha küçük bir dinamik ada dikkat çekiyor. Bir de renkleri çok güzel ya, bir tane var. Biz diğer hani ciğer rengi. Böyle gül kurusuyla, koyu gül kurusuyla bordo arası. Efendim, bu gelişmeleri, son gelişmeleri benim gibi takip etmek istiyorsanız, anında ulaşmak istiyorsanız çok kolay. Türkmenil TV Facebook sayfasına mutlaka gün içerisinde, Instagram sayfasında gün içerisinde o kadar güzel haberler paylaşılıyor ki benim gibi hemen anında tıklayıp haberin detayını alabilirsiniz. Kimler iPhone seviyor? Aslında kimler iPhone, kimler Android seviyor? Bu çok tartışılıyor.

Şöyle bir şey var. iPhone kullananlar, Apple kullananlar Android kullanamıyor. Android kullananlar Apple kullanamıyor. iPhone kullanamıyor. Çok tuhaf değil mi? Aslında

Ali diyor ki ben hiç sevmem, hiç de ilgilenmiyorum. iPhone sevenler zaten dediğim gibi Android sevmiyorlar. Android'i seven iPhone sevmiyor zaten.

fiyat olaraksa 1300 dolar bayağı yani yüksek bence. Ali diyor ki benim hanımın telefonu iPhone 14 aldım. Onun için ben hiç kullanmıyorum. Evet, beylerde de öyle bir şey var. Daha üst modelleri hanımlara alıyorlar. Eski modelleri kendileri kullanıyorlar. Instagram'da bir şey görmüştüm. Diyor ki böyle olmayan evlilik tuhaftır. Efendim yavaş yavaş ben de süremi tamamladım. Allah nasip ederse cumartesi yine bomba gibi karşınızda olacağım. Programım cumartesi Facebook üzerinden görüntülü olacak. Misafirim sürpriz. Çok sevdiğiniz biri ama. Yine şarkılar, türküler, sohbetler, muhabbetler. Konular da aynı şekilde. Cumartesi saat 9'da buluşalım efendim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşımız demiş ki keşke bu program hiç bitmese. Ben bitiriyorum ama bir sürü güzel programımız var. Tek benim değil, arkadaşlarımın da programı var efendim. Saat 11'de istekler var. Saat 1'de nostalji kuşağı var. Akşam keza yine sağlık köşemiz var. 6'da program tekrarımız var. Gerçekten yayın akışımız zaten dolu dolu. Hiç merak etmeyin efendim. Her zaman olduğu gibi birbirinden güzel programlar kesinlikle radyomuzda sizleri bekliyor olacak. Radyomuz tabiri olmaz, radyonuz. Sizin radyonuz. Küçük bir düzeltme yapalım. Şimdi arkadaşlar ben bitirmek üzereyim. O yüzden bu telefon tartışmasını cumartesi ben görüntüsünü de ekrana vermeye çalışacağım. Ve onunla ilgili detaylı konuşalım. Ne dersiniz? Diyor ki çok teşekkür ederim, seninki bir başka, Allah razı olsun. Acılarla, dertlerle, ben herkesin birbirinden güzel, emin olun.

güzel bir şarkıya geçiş yapalım. Benden hepinize tek tek armağan olsun bu. Çok sevdiğim bir şarkıdır ya. Seni bu dünyada en çok kim sever ki? Ben tabii ki. Seni yerlere göklere kim sığdıramaz? Ben tabii ki. Benden sizlere gelsin.

şu anda eşim ve çocuklarım beni dinliyormuş. Tamam, şimdi hepinize armağan olsun ama. En çok onlara. Sizi bu dünyada en çok kim sever ki? Ben tabii ki efendim. Her zaman söylediğim gibi, Allah nasip kısmet ederse cumartesi aynı saatte aynı adreste buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok çok seviyorum.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Hayırlı sabahlar ve günaydınlar değerli aziz dinleyicilerimiz, nasılsınız? İnşallah iyisiniz ve bugün bir daha sizlerle olduk değerli dostlarımızı diyelim. Ve buradan saygı selamımızı bütün Türkmen bölgelerine tatille aferden Mendeli'ye kadar sizlere ne diyelim? Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Evet değerli dinleyicilerimiz, yayınımız en hızlı şekilde sizlerle tabii ki de devam edecekti. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleyeceğiz ve buradan telefon bağlantılarımızı, mesajlarımızı alacak değerli dostlarımız. Eğer isterseniz bizlerle katılmak, hemen numaramızı hatırlatım sizlere. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz değerli aziz dinleyicilerimiz. Ve aynı vakitte Kerkük'te bulunan bütün değerli dinleyicilerimize, hanımlarımıza, beylerimize saygı selamımızı gönderdik. Umarım değerli dinleyicilerimiz bir gün uykumuzdan güzel bir şekilde uyandınız ve enerjiniz boldur değerli dostlarımıza diyelim. Ve bunu da hatırlatalım. Yarın Cuma'da Cuma'ımız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Aynı vakitte değerli dinleyicilerimize diyelim tatildi. İyi tatiller dilerim sizler için. Bazı insanlarımız var piknike çıkarlar. O zaman sizlere ve ailenize ve sevdiklerinizle iyi vakitler dilerim sizler için. Umarım güzel bir şekilde gününüzü geçirdi siz değerli dostlarımız. Ve bakalım bugün hava durumu Kerkük'te neydi? Kerkük'te şu anda hava durumu 34 derece değerli dinleyicilerimiz. Yani çok sıcak değil, iyiydi hava durumu. Dünen de tabii ki de gece soğuktu gerçekten. Çünkü ben hadikada oturmuştum. Buradan hava durumu soğuktu, hoşuydu. Ama buraya geçsek başkent Bağdat'ta hava durumu bakalım. Şu anda 38 derece, yani 4 derece bizden daha üst kalktı.

Ve İstanbul'da 26 derece değerli dinleyicilerimiz. Orası sağlıkta, hava durumu güzeldi değerli dostlarımıza diyelim. Ve buradan bütün insanlarımıza ne diyelim? Tabii ki de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir daha. Dilerseniz gidelim hemen bir güzel açılış şarkısı alalım. Bu şarkı benden sizlere armağan olsun. Ve bir gün sunmakta benliğine cömert saygı selamı kabul edelim. Bu şarkıdan sonra hemen tabii ki de telefonlarınızı ve bakalım ilk hatlan bizlerle kim olacaktır? Nereye?

0: O Seven Gevlin'e kurban oldum ve bir telefon bağlantımız var. Alo, buyurun.
1: Alo, selamu aleyküm.
0: Aleyküm selam, hayırlı sabahlar dilerim. Sağ olun,
1: hayırlı sabahlar. Hamdolsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Bir şahsı armağan edebilirim.
0: Bəli, adı ne de haradan katılsan?
1: Ben adım Çetin'dir.
0: Bəli, Çetin arkadaşımız. Hoş geldi, bir daha sefalar geldi.
1: Şarkının adı Güzel Kız, Tamir Vadim.
0: Tamam. Kimler armağan etsin şarkını?
1: Valla sizlere, bütün çerçücüye. Bütün çerçücüye.
0: Bəli, daha kimlere?
1: Bəli.
0: Teşekkür ederiz senden.
1: Çok memnun, sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. Tabii ki de katıldığı için bizlerden buradan Çetin arkadaşımıza Bağdat yolundan katılıp bizlere. Saygı, selamımızı gönderdik bütün beylerimiz için ve sizlere ne diyelim? Allah kolaylık versin sizlere. Allah rızkınızı artırsın.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve bir daha mutluluklar dilerik sizler için. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve tabii ki de programımız devam ediyor.

Evet, çetin arkadaşımız buradan bizden bir şarkı istedi. O zaman gidelim Sinan Şehit'in sesinden bir güzel şarkı verelim sana. Değerli aziz dinleyicilerimiz buradan bütün değerli Türkmenlere de armağan olsun. Özellikle de çetin arkadaşımız sana armağan gelsin. Tabii ki de sadece bu şarkı biraz eskidi. Buradan şarkının da bir kez kalitesizdi. O zaman aynı şarkıdan verağın sana ama Sinan Şehit'in sesinden olacaktır. Armağan olsun sana ve bütün değerli dinleyicilere. Değerli aziz dinleyicilerimiz programımız devam eder. Dilerse özgüdağın Türkmenca bu güzel şarkımızı dinleyin. Armağan olsun Çetin arkadaşımıza ve teşekkürler.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam ediyor. Güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah arkadaşımız beğendi özünü. Ve değerli dinleyicilerimiz, tabii ki de buradan programımız devam eder. Sizlerle bütün şoför arkadaşlara saygı selamımızı gönderirik. Ve sizlere de yakınız, nasılsınız inşallah? İyisiniz değerli aziz dinleyicilerimiz. Buradan bakalım bir arkadaş katılıp bizlerle ne yazıptı ve hangi şarkını istiyor? Değerli dinleyicilerimiz, şu anda biz İsteyler programındayız ve bir arkadaş yazıp bizler için merhabalar, hayırlı sabahlar dileyipti, mutluluklar dileyipti bizler için yazıptı. Rica ederim sizlerden İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı isteyipti, yazıp çalsanız bu şarkını çok teşekkür ederim. Özellikle armağan olsun bütün emek geçenlerin radyoda ve yazıptı. Özellikle de bütün dinleyicilere armağan olsun, sevgili eşime armağan gelsin ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam eder. Dilerse öz gidiğin İmparator'un sesinden bu muhteşem şarkımızı dinleyin. Ve değerli dinleyicilerimiz, bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız. Bir daha numaramızı hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz bizlerle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve saygı salamımızı bir daha gönderdik sizlere. Değerli az dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam ediyor.

0: Evet, bir daha döndük sizlerden. Şu anda Sizler programında ayık değerli az dinleyicilerimiz buradan. Arkadaşımız Yaşar Ali Merden'den bir mesaj geldi bizler için yazıp. Sabahel khair lütfen. Atlubu ugniyet Müslüm Baba ehdiha ila cemiyel azdika ve lil kadir. Teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden. Evet değerli aziz dinleyicilerimiz. Tabii ki de programımız devam eder. Siz de katılın bakalım. Sizi üstek şarkı uzun olacaktır. Ve buradan bütün arkadaşlarımıza, avukatlarımıza ve özellikle de dinleyicilerimize, devamlı arkadaşlara saygı salamımızı gönderelim. Dilerse öz gidelim bir muhteşem şarkı dinleyelim Müslüm Baba'nın sesinden olacaktır. Özellikle de bütün dinleyicilere armağan gelsin. Bir telefon bağlantısı alalım. Alo, buyurun.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Sana da günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Necesin?
1: Sağ ol. Doğumlu arkadaşımız Murat Hamamcı.
0: Hoş geldin. Safalar getirdin. Necesin inşallah iyisin. Güzel bir şekilde inşallah.
1: Sağ ol. Ben her zamanki gibi dedim. Ki her arabayı bilmem ne Türkmen yapayım diyor.
0: Hoş geldin. Safalar getirdin. İnşallah hep böyle bizleri dinlesen. Belki kimin şarkısını sen ve kimler armağan
1: i̇nşallah
0: olsun.
1: İnşallah bir şarkı çekecek ama red yetmeyeceğiz. Ben red yetmeyeceğiz.
0: Emredesen sen. Buyurun.
1: Zalman etmezsin. Bir iki dev sanatçıdan Hakan Altun'un Sibircan'ın telagrafın tellerinden onu istedim.
0: Tamam, emredesen. Kimler armağan olsun şarkı?
1: Valla tüm dinleyicilere, Türkmen eğlensin. Ben de bir tane tatilen sana kadar.
0: Böyle. Şarkının adı neydi? Bir daha tekrar etse bizler için.
1: Telagrafın telleri.
0: Tamam.
1: Hakan Altun'un Sibircan'ın bir konserdi yani. Onu çalsalı çok sevindim yani.
0: Tamam arkadaşımız, teşekkür ederiz senden bir daha katıldığı için bizlerden saygı salamımız var
1: ben
0: sana.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok sağ olasın, sana da iyi günler dilerim. Bütün beylerimizi özellikle değerli dinleyicilerimiz iyi vakitler, iyi günler dilerim sizler için. Gerçekten çok yorulsuz, yazda yorulsuz. Buradan alırız kuzu artırsın ve tabii ki de inşallah güzel bir şekilde uykuzdan uyanıp siz alırız kuzu artırsın bütün değerli dinleyicilerimize diyağın. Ve değerli dostlarımız programımız sizlerle devam eder. Dilerse özgüdağın arkadaşımız bizden bir şarkı istemişti. Müslüm Baba'nın sesinden olacaktır. Hemen dinleyağın özünü ve bu şarkıdan sonra sizlerle olacağız değerli dostlarımız. Dilerse öz bu güzel şarkımızı dinleyağın.
2: Şu

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Ve eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz. Yayınımız devam eder. Bütün Türkmen bölgelerine Tatel Afer'den Mendeli'ye kadar saygı salamımızı gönderirik. Katılın bizlerle.

0: Bir daha hayırlı sabahlar, mutlu vakitler dilerim sizler için. Eğer isterseniz katılmak numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Ve bir telefon bağlantısı. Alo, buyurun.
1: Alo, selamun aleyküm. Günaydın olsun abla.
0: Teşekkür ederim sana da, günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Necesin?
1: Razı olsun. Hamd olsun Allah'a şükür. Necesin? İyi sen.
0: Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. Eğer sen iyiysen.
1: Allah razı olsun. Sağ olasın.
0: Senden de. Bəli. Kimin şarkısın sen?
1: Şarkı istedim. Arkan Atan'ın şarkısı sen. Zahmet olmasa.
0: Zahmeti yoktu. Bəli. Kimler armağan etsen şarkını?
1: Vallahi bütün düşmanlara, bütün dinlilere bu sene armağan edilem.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sonra radyo cemaatimize.
0: Bəli.
1: Sonra bütün dinleyelim. Bütün düşmanlara.
0: Teşekkür ederim. Adı neydi bilmedik.
1: Arkadaşlarım, bacılarım. Yusuf, Bağdat
0: Yusuf, yola. Yusuf arkadaşımız, çok sağ olasın katıldığı için bizlerden. Ve teşekkür ederim senden. Biz memnunluk senden katıldığı için bizlerden. O zaman dilerse özgüdağın iki iste yoldu Hakan Altun'un sesinden. Hep beraber bu şarkını dinleyen değerli dinleyicilerimiz ve Bağdat yolunda bulunan bütün beylerimize, hanımlarımıza saygı, selamımız var. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve şu anda biz İstekler programındayız. Bir daha tekrar edelim sizler için. Gözlerim uykuyla hadi eşlik yapalım değerli dinleyicilerimiz. Radyomuzun sesini verin. Eğer arabadaysanız, eğer evdeyseniz, kahvaltı yapırsanız güzel radyomuzun sesini verin. Bu şarkını hep beraber dinleyin. Barıştı sanma.

Evet, görev başında olan bütün kişilere, sizlere de hayırlı sabahlar, iyi vakitler dileriz. Umarım güzel vakitler geçirdersiniz bizlerle. Aynı vakitte hemşirelerimize, doktorlarımıza saygı selamımızı gönderdik. Ve gurbetçi arkadaşlara ne diyelim? Günaydınlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz. Her nefes bir gün sayılır. Evet değerli dinleyicilerimiz, umarım güzel kahvaltı yapıpsız, şu anda içsiz ve bu güzel şarkılar dinlesiz.

Evet, buradan Ümit Kasaboğlu'ndan bir mesaj geldi bizler için. Bakalım ne yazıptı. Özellikle de Musalla Senti'nin katılı bizlerden. O zaman Bağdat yolundan hemen Musalla Senti'ne giderken değerli dinleyicilerimiz, bakalım arkadaşımız ne yazıptı.

yazıp iyi yayınlar buradan Ümit Kasaboğlu sizlerle katılıptı. Ve Musala Senti'nin özellikle bir şarkı armağan olsun. Öncelikle sizlere ve bütün Musala halkına ve bütün Türkmeneli'ye teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Tabii ki de sana özellikle saygı, salamımızı gönderirik. Değerli dinleyicilerimiz, dilerse öz gidelim. Bir güzel şarkı armağan edelim arkadaşımıza dilerse öz. Kimin sesinden olsun? Hande Yener'in sesinden olacaktır değerli dostlarımıza diyelim. Bir güzel hareketli şarkı olsun. O zaman bütün Musalla halkına armağan gelsin. Tabii ki de devamlı arkadaşlar siz değerli dinleyicilerimiz. Ve programımız devam ediyor.

Güzel hareketli şarkımız dinledik ve şimdi de Güneş arkadaşımız yazdı bizler için merhabalar nasılsınız? Bizlere iyi teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Aynı vakitte Bağdat yolundan katılıp bizlerle yazdı Lina'nın bir güzel şarkı verse bizlere memnun olduk. Özellikle de sizlere armağan ediyoruz özünü ekibimize armağan olsun ve sağ olun. Var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden. Evet değerli dinleyicilerimiz aynı vakitte Türk dünyasında bulunan bütün Türk vatandaşlarımıza saygı selamımızı gönderdik. Bir daha numaramızı hatırlatalım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Özellikle de bu şarkı arkadaşımıza armağan ediyoruz özünü, Güneş arkadaşımız. İnşallah ve gene sen özünü. Değerli dinleyicilerimiz hemen gidelim şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan özellikle de tabii ki de öğretmenlere ve öğrenci arkadaşlara saygı, selamımızı gönderdik ve okullara az kaldı değerli dinleyicilerimiz başlayacaktır. Hazırlığımızı gördünüz, bazı insanlarımız başlayıp da buradan defter kalem aldı ve elbise aldılar değerli dinleyicilerimiz. Allah yardımcınız olsun.

Evet, programımız devam eder değerli dinleyicilerimiz. Siz de katılın. Buradan bir arkadaşımız bakalım ne yazıp. Mantığım bu mu iki aşkı kalbe söyle nasılsın? Bu aşkı ne? Yazıp günaydınlar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere yok, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıp, eğer mümkünse Arapça bir güzel şarkı verse bizlere memnun olduk. Armağan ederim özün arkadaşlarıma, özellikle de sizlere armağan olsun ve bütün kadınlara armağan gelsin yazıptı ve sizler çok severim. Teşekkür ederiz arkadaşımız senden katıldığı için bizlerden ve tabii ki de bizde saygı selamımız var sana ve sen de çok severiz. Dilerse özgü de Ağın Ömrü Diyab'ın sesinden güzel bir şarkı dinleyin. Yeni bir şarkı da değerli dinleyicilerimiz. Armağan olsun bütün bayan arkadaşlarımıza ve bakalım sözlerine. Hadi dilerse öz bu şarkıyla bırakım sizleri ve programımız devam edir. Radyo uzun sesini verin. Muhteşem bir şarkı sizler için geldi.

سكر بنات. Ebru Diyab tabii ki de değerli dinleyicilerimiz. Buradan bayanlar için çok güzel bir şarkı çıkardıptı. Gerçekten muhteşem bir şarkıdı. Bütün kızlarımıza da yakın balsız siz. Allah saklasın bütün kızlarımızı ve bütün bayanlarımızı, değerli dinleyicilerimiz ve bütün hanımlarımızı.

0: Çok güzel bir şarkıydı ve hareketliydi değerli dinleyicilerimiz. Sabah şarkısıydı. İnsana enerji verir bu şarkı. Hele de araba odası sabah bu güzel şarkını dinlese gerçekten muhteşem. Şaka. İlbenet. Evet, buradan hemen oxuyağın sizler için, Ersen Sorani bizler için bir mesaj gönderibdi. Baxağın ne yazıb? Yazıb, selamu aleykum, sabahı alxeyr, işlönküm, ziyanin inşallah, atlıb uğniyet Erkan Reşid. Ehdihel Kader Türkman FM ve ehdihel aydan el ehli ve el ahbabi ve el ukhvani ve el azdiqai ve yazıbdı. أشكركم جزيل الشكر تحياتي واحترامي للجميع أتمنى لكم أوقاتا جميلة أخوكم أرسان سوراني أرسان arkadaşımız çok teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden saygı salamımız var sana dilerseniz Erkan Reşit'in sesinden hangi şarkını dinleyeceğin çok sevdiğim bir şarkını vereceğim sana Ersan arkadaşımız Vurman şarkısını hemen dinleyeceğin bakalım değerli dinleyicilerimiz sözleri kim armağan gidecektir ve buradan saygı salamımızı gönder Sana kıyarsam vurmanı Vurmanı
1: Vurmanı
0: Vurmanı
1: Sana kıyarsam vurmanı
0: Bütün Türkmenlere armağan olsun bu şarkı

Değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik inşallah arkadaşımız. Ve kendi özünü ve buradan yine arkadaşımız bakalım ne yazıp. Yazıp günaydın güzellik. Rica etsem senden Asala'dan Yemin Allah şarkısını isterim. Ve yazıp teşekkürler. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden tabii ki de devamlı arkadaşlı saygı selamımız var sana. Ve bütün hanımlarımıza ne diyeğin hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan az bir süremiz kaldı. Programımız bitecekti. Bütün değerli dostlara ne diyeğin katılın bizlerle. Dilerseniz gidelim bu muhteşem şarkımızı hep beraber dinleyeğin. Özellikle de Nina arkadaşımıza ve bütün ailesine sevdiklerine armağan gelsin. Ve değerli dinleyicilerimiz, programımız tabii ki de devam eder. Şu anda Asala'nın sesinden bu muhteşem şarkını dinleyeceğiz. Tabii ki de eski bir şarkıdır ama sözleri çok güzeldir. Ve özellikle de video klipi çok güzel çekipler. Değerli dostlarımız, dilerseniz bu şarkıyla bırakalım sizleri. Bu şarkıdan sonra bakalım kim katılacaktı ve son şarkımız olacaktır.

dinleyicilerimiz. Bu güzel şarkıyla eşlik yaptık ve güzel şarkımızı dinledik. Arapça oldu değerli dostlarımıza diyelim. Buradan hukuki muhtar kızdan bir mesaj geldi. Bakalım ne yazıptı. Evet, yazıp bizler için selamu aleyküm ahabbeti. Mümkün oğniye yazıp bizler için özcanlarınızın sesinden bir şarkı isteyipti. Yazıp ehdiye. İlküm ülkülül müstemeyin el hukukiye muhtar kızı. Teşekkür ederek senden muhtar kızı katıldığı için bizlerden. Ve ne diyeğin sana? Tabii ki de emredesen güzel şarkını sana vereceği hemen dilerse. Özgüdağın şarkısını dinleyeğin değerli dinleyicilerimiz. Ve bu şarkıdan sonra bakalım kim katılacaktı ve programımızı sonlandıracak değerli dostlarımız. Buradan bir daha iyi vakitler.

Ve değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Son şarkımız buradan bakalım kimin sesinden olacaktır. Arkadaşımız Fadi'den bir mesaj gelip yazdı bizler için. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere iyi teşekkür ederek yazdı. Yarın iyi tatiller dilerik sizler için de. Teşekkür ederek sana da mutlu vaktler dilerik inşallah. Aile ula ve sevdikler ula güzel bir vakit geçir desen. Yazıp son şarkını eğer mümkünse Ahmet Benna'nın sesinden isterim. Armağan ederim özünü bütün beylere. Sağ ol arkadaşımız. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Değerli dinleyicilerimiz, yarın cumaımız mübarek olsun ve hayırlı cumalar dilerik sizler için ve inşallah güzel vakitler, mutlu vakitler aile özle tabii ki de geçirdersiniz ve tatildi. Buradan sizlere ne diyeyim? Tabii ki de istekler programı sizlerle cumartesi olacaktır değerli dostlarımız. Saygı selamımızı gönderdik. Özünüze iyi bakın. Kalın sağlıkla.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kor General Abdüremir Şimmeri, Musul'un güvenlik dosyasını ve şehir merkezlerindeki güvenlik sorumluluğunun İçişleri Bakanlığı'na devrinin sürdürülmesini görüşmek üzere toplantıya başkanlık etti. Petrol Bakanı Bassım Muhammed Hıdayır, Suriye ve Türkiye üzerinden ihracatı günlük 1 milyon varile çıkarma planı olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı bu yıl çoğu kadınlara yönelik 800'den fazla siber şantaj vakasının çözüldüğünü açıkladı. Hac ve Umre Yüksek Komisyonu hac başvuru ücretlerinin iadesi için tanınan sürenin uzatıldığını duyurdu. Sınır kapıları heyeti Umkasır el-Avsat limanında kaçakçılık için hazırlanmış 8 konteynerin ele geçirildiğini açıkladı. İsrail güçleri Suriye'nin güneyindeki Kunaytra kırsalında bulunan Tarnice köyünün kuzey çevresine topçu ateşiyle vurdu. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da ihlallerini arttırdı. Baskın, gözaltı ve yapı yıkımları gerçekleştirdi. İsrail 12 batılı ülkeye meydan okuyarak 1670 yeni yerleşim birimi kurmayı görüşüyor. İran medyası Hürmüzgan eyaletindeki Keşim Adası ve Serih kentinde çok sayıda patlama sesi duyulduğunu aktardı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'daki Cebelü Fes nükleer tesisini vurma tehdidinde bulundu. Amerika Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin yaklaşan ara seçimleri kazanması halinde her yetişkin Amerikan vatandaşına 5000 dolarlık nakit ödeme yapma sözü verdi. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Amerikan gemilerine yönelik süren saldırılarının bedelini ödediğini belirtti. İngiltere'de yüzlerce ek uçuş iptal edilirken siber saldırı ihtimali dışlandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da lojistik merkezleri ve deniz limanlarını hedef alan toplu saldırıların sürdürüldüğünü açıkladı. Palawan eyaletinde ünlü bir turizm bölgesi yakınlarında feribotta çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişiden haber alınamıyor. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Merhabalar sevgili müzikseverlerimiz, değerli Türkmen FM dinleyicileri, hepinize hayırlı günler diyoruz. Bu güzel günde sizlerle Nostalji Kuşağı'nda en güzel şarkıları hep birlikte dinleyeceğiz, sizlerle paylaşacağız ve seçmiş olduğum güzel şarkıları hep birlikte dinleyeceğiz. Ve özellikle bugün çok güzel şarkılar seçtim. Özellikle duygusal olacak, böyle damardan güzel şarkıları sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğeneceksiniz. Ve tabii ki de neden damardan güzel duygusal şarkıları seçtim? Çünkü biliyorum çoğunuzun sevdiği şarkılar duygusaldan yana. Ben de çok duygusal şarkıları seviyorum ve sizlerle her zaman paylaşmayı, birlikte dinlemeyi de seviyorum değerli dinleyicilerimiz. O yüzden de bugün güzel şarkıları sizlere armağan edeceğim ve duygusal şarkıları, arabesk şarkıları sevenlere armağan olarak gelecek. Ve şu an bizleri evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında dinleyen bütün dostlarımıza sonsuz sevgi saygılarımı iletiyor, programımıza hoş geldiniz diyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, şu an görevleri başında olan bütün görevli kardeşlerimize hayırlı görevler diliyoruz. Yüce Rabbimiz sizleri her zaman korusun. Dualarımız her zaman sizlerle Türkmen FM Radyosu olarak. Ve tabii ki de bütün çalışanlarımıza da ne diyoruz? Hayırlı işler, kolay gelsin, bol kazançlı, bereketli, helalinden güzel kazançlar Yüce Rabbimiz her zaman bizlere, hepimize nasip eylesin.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, müzik sevenlerimiz tabii ki de şu an Facebook sayfamızdan da bizleri görüntülü olarak izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi hafta içi her gün saatlerimiz bir gösterdiğinde Nostalji Kuşağı programımız başlıyor. Ve hafta içerisinde iki gün pazar ve perşembe günleri görüntülü olarak sizlerle yayındayız, canlı yayında.

güzel şarkıları dinlemeye hazır mısınız sevgili arkadaşlar? O zaman hemen ilk nostalji şarkımızla başlayalım. Kimin sesinden olacak? Müslüm Baba'nın sesinden olacak. Müslüm Gürses'in seslendirmiş olduğu güzel şarkıyı hep birlikte dinleyeceğiz. 22 Temmuz 2005 senesinde seslendirmiş olduğu güzel şarkı Hep Sen Varsın Aklımda, Düşünmem Başka Bir Şey. Gel de bitsin bu hasret, ayrılık acı bir şey diyecek. Gerçekten de ayrılık acı bir şey. Allah kimseye ayrılığı göstermesin. Ve bu şarkıda acıyı, hasreti, ayrılığı anlatıyor. Sevgiyi bir arada. Dilerseniz bu güzel şarkımızı hepimiz...

Evet sevgili Türkmen FM dostlarımız, güzel şarkımızı Müslüm Baba'nın sesinden dinledik. Ayrılık acı bir şey dedik. Ve şimdi de güzel bir şarkı daha dinleyeceğiz. Yine usta bir sanatçının sesinden olacak bu güzel şarkı. Ve tabii ki de biliyorsunuz biz insanlar sevdiğimiz zaman bazen karşımızdakini ne kadar ona değer versek de sevgimizi versek de bir türlü anlamıyor. Ve bu şarkıda da o anlatılıyor. Özellikle de bu şarkıyı seslendiren Ferdi Tayfur diyor ki ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki hiç mi anlamadın diyecek. Dilerseniz anlamayanlar için gelsin bu güzel sevgi dolu şarkımız. Ferdi Tayfur'un sesinden güzel şarkımızı dinliyoruz ve bütün Ferdi Tayfur sevenlerine armağan olsun.

ve Facebook sayfamızdan yorumları paylaşalım sizlerle. Değerli abimizden Muayet Bayrakçı'dan gelip de iyi yayınlar, hayırlı çalışmalar ve yazıp da teşekkür ederim. Ve sevgili arkadaşım, meslektaşım Nila'dan da başarılar diye yazıptı. Ve diğer meslektaşımız da arkadaşımız Merve Kalay'ı iyi yayınlar. Eline sağlık. Teşekkürler Merve'cim. Ve tabii ki de yorumlarını yazan herkese teşekkür ediyoruz. Ercan Kerkük'e de iyi yayınlar diyorum. Nina Terzioğlu da iyi yayınlar, çok güzel bir parça diye yazmış. Ümidim, sevincim, her şeyim.

0: Sen benim bu sevgimi bilemedin mi dedi. Ferdi Tayfur sizler için değerli dinleyenlerimiz ve değerli aşıklar. Tabii ki sevdiği insandan değer görmeyen sevenler diyelim. Çünkü tabii ki de hayatın içinde her şey oluyor. Seviyorsun, değer görmüyorsun, aşık oluyorsun. Aşkının karşılığını da alamıyorsun ne yazık ki. Ve bazen de alabiliyorsun. Aşkını doya doya yaşayan insanlar var. İnşallah her zaman da öyle olur. Bütün sevenler kavuşsun. Aşık olanlar aşkının kıymetini ve kendisinin kıymetini bilenler olsun inşallah diyelim. Ve şimdi güzel bir şarkı daha var. Hemen dinleyelim. Nostalji Kuşağı programımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili dostlarımız. Ve buradan Ercan Kerküklü Antalya'dan saygı selamlar, iyi yayınlar diye yazmışlar Facebook sayfamızdan. Teşekkür ediyoruz. Buradan o zaman Antalya'da bulunan bütün kardeşlerimize sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Ve bütün gurbetçi kardeşlerimize ve bütün Türk dünyasına selamlar olsun diyelim. Ve şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Kimin sesinden olacak bu güzel şarkımızı hemen söyleyelim, bekletmeyelim. İzzet Yıldızhan, Canımın İçi diyecek ve bu şarkıda 2005 senesinde seslendirilmiş. Dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ve ne diyoruz? Canımın İçi. Tabii ki de bu sevenlerin şarkısı. Canından çok sevenler için gelsin Canımın İçi.
1: Seni öyle severim ki

Canımın içi dedik sevgili dinleyenlerimiz ve güzel şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Bugün dedim ya, güzel damardan şarkılar size için gelecek, anılarımızın olduğu ve tabii ki de bu şarkıları dinlerken nereden nereye geldiğimizi hatırlatan nostalji şarkılar. Bir zamanlar böyleydim, şunu yaptım, şimdi neler yapıyorum, ne haldeyim. Yani güzel bir film şeridi gözünüzün önünden geçecek bu güzel şarkıları dinlerken hep birlikte. Ve buradan Facebook sayfamızdan yorumlarını yazan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Reşidioğlu çok güzel, sağ olun, Musul'dan selam olsun. Buradan da bütün Musul halkına sonsuz sevgilerimizi iletiyoruz. Teşekkürler yorumlarını yazan, bize takip eden bütün arkadaşlarımıza. Elleriniz dert görmesin diyoruz yazdığınız mesajlar için. Ve sırada yine güzel bir şarkımız var. İzzet Yıldızhan'dan güzel şarkımızı dinledik. Ve şimdi dilerseniz 2000 yılların ilklerine doğru gidelim. Alişan'ın sesinden güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Hangi şarkısı? Ah le yar yar diyecek. 2001 senesinde seslendirmiş bu şarkıyı. Gerçekten de çok güzel bir şarkı. Video klibi de çok güzeldi. Ben severek dinlerdim o yıllarda. Ve çok da seviyordum bu şarkıyı. Ve tabii ki de istekte de bulunan arkadaşlar da çok vardı. Dilerseniz o yıllara gidelim ve ah le yar yar diyelim. Alişan'ın sesinden bu güzel şarkı sizler için gelsin sevgili takipçi arkadaşlar.

sen al. Bir parçacık canım kaldı, onu da sen al dedik. Ve Facebook sayfamızdan gelen yorumlara hemen göz atalım. Hayat ışığım yazmış ki hayırlı huzurlu günler canım benim diye yazmış. Teşekkürler. Tabii ki de hepinize hayırlı huzurlu sağlıklı güzel günler diliyorum. Bütün dinleyicilerimize, takipçi arkadaşlara. Sonbaharda iyi yayınlar diye yazmış. Teşekkürler Sonbahar. Ve Nina Terzioğlu da vay vay diye yazmış. Tabii ki de şarkıyı çok beğenmiş Nina Terzioğlu. Teşekkür ediyoruz kendisine yorumları için. Ve tabii ki de sıradaki güzel şarkımızda hemen dilerseniz vakit kaybetmeden dinleyelim. Alişan sesinden güzel şarkımızı dinledik ve şimdi yine sırada çok sevdiğiniz, eminim ki ilk çıktığı yıllarda sürekli dinlediğiniz, arabada olsun, evinizde olsun, iş yerinizde olsun dinlediğiniz güzel bir şarkıyı hep birlikte dinleyeceğiz. Emrah'ın sesinden olacak bu güzel şarkı. Ne diyecek biliyor musunuz sizler için? Götür beni gittiğin yere diyecek ve bu şarkıda 1996 senesinde seslendirmiş değerli sanatçı. Dilerseniz 96 yıllara gidelim ve anılarımızla birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim.

0: Götür beni gittiğin yere.
1: Götür beni gittiğin yere. Ve bu güzel şarkımızı İmrah'ın sesinden dinledik arkadaşlar. Çok güzel bir şarkı. Eminim ki sizler de sevdiğiniz bu güzel şarkıyı. Sırada yine güzel bir şarkımız var ve tabii ki de Nostalji Kuşağı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ve tabii ki de Facebook sayfamızdan yorumlarını yazan, bizleri takip eden, dinleyen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ve özellikle de programımızın arkadaşı Nina Terzioğlu, Götür Beni Gittiğin Yere kalp bırakmış. Eminim tabii ki de bu şarkıyı çok sevmiş arkadaşımız. Sırada güzel şarkılar var. Eminim ki onları da sen de seveceksin ve bütün dinleyenler, bizleri izleyen arkadaşlar bu şarkıyı sevecekler. Bütün şarkıları. Ve şimdi de Cengiz İmren sizler için Vur Beni diyecek ve bu şarkıyı da değerli sanatçı 1 Aralık 2000 senesinde seslendirmiş. Dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Vur Beni diyecek.

geçtim seni dedik ve bu güzel şarkımızı Cengiz İmren sesinden dinledik. Vur beni dedik ve bu güzel şarkımızı dinledik. Şunu da belirtelim bir kez arkadaşlar. Nostalji kuşağımızdan tabii ki de güzel şarkılarımızı, nostalji şarkılarımızı dinleyeceğiz. Aynı zamanda da nostalji şarkıları biliyorsunuz bu zamanlarda özellikle bu aylarda eski şarkıları yeni versiyonuyla, yeni tarzlarıyla, yorumuyla birçok sanatçılarımız seslendirmeye başladılar. O şarkıları da tabii ki de programımıza yer vereceğiz, dinleyeceğiz nostalji kuşağımızla. Ve şimdi o şarkılardan birini hep birlikte dinleyeceğiz. Tabii ki de kimin sesinden olacak bu güzel şarkı? Tuval grubunun 2005 senesinde seslendirmiş olduğu Aylardan Kasım adlı şarkısını şimdi de Bayhan'la düet olarak seslendirmişler. Dilerseniz bu güzel düet şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Bayhan ve Tuğan'ın sesinden yine Aylardan Kasım diyecek sizler için. Ve tabii ki de bu şarkıyı da 8 Kasım 2024 tarihinde yeni versiyonuyla, yeni tarzıyla seslendirmişler. Dilerseniz bu güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Yine Aylardan Kasım diyoruz.

Yine aylardan Kasım dedik ve yeni versiyon ve yeni tarzda yeni yorumla dinledik bu güzel şarkı. İnşallah beğendiniz değerli arkadaşlar. Ve Facebook sayfamızdan tabii ki de yorumlarını yazan bizleri izleyen arkadaşlara sonsuz sevgilerimizi iletiyoruz. Ve tabii ki de yorumlarını yazan arkadaşlarımıza ne diyoruz? Elleriniz dert görmesin. Teşekkür ediyoruz yazmış olduğunuz için. Muvaffak Sayılman arkadaşımıza başarılar diye yazıptı. Teşekkür ederiz Muvaffak arkadaşımıza yorumu için. Ve tabii ki de kaldığımız yerden Nostalji Kuşağı programımıza devam ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bizleri izleyen değerli arkadaşlar. Ve şu an sürüşendeyken bizleri dinleyen sürücü arkadaşlarımıza hayırlı sürüşler diyoruz. Yüce Rabbimiz yolunuzu açık etsin diyoruz. Kazasız belasız sürüşler inşallah. Ve elimizden geldiğince trafik kurallarına uymaya çalışalım sevgili arkadaşlar. Uymayanlar varsa da uyaralım ki kötü bir kaza olmasın. Ne canımıza ne malımıza bir zarar gelmesin inşallah. Ve dilerseniz şimdi de yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Gökçe Kılınçer'in sesinden Bir Başka Sevgiliyi Sevemem mi Sevemem diyecek. Ve bu şarkıyı 11 Mart 2016 senesinde kendisi seslendirmiş. Ve bu şarkı 1970 yılında Erol Büyükburcu'nun sesinden de dinlenilmiş ve seslendirilmiş bu şarkı. Dilerseniz yeni tabii ki de tarzıyla da hep birlikte dinleyelim değerli arkadaşlar ve güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz. Bir Başka Sevgiliyi Sevemem, Sevemem.

Evet arkadaşlar, güzel şarkımızı dinledik. Bir başka sevgiliyi sevemem sevemem dedi. Tabii ki de insan birisini seviyorsa, kalbini başkasına vermişse başkasını göremez, sevemez de. Çünkü kalbinde o insan vardır, sevdiği insan vardır. Ve sırada güzel şarkılarımız var, sevgili müzik sevenlerimiz. Şunu da belirteyim. Şimdi de çok güzel bir şarkı var sırada. Gerçekten böyle duygusal ama eminim ki hepinizin sevdiği güzel bir şarkı. Özellikle benim çok sevdiğim şarkılardan biri. Ve bunu da bugün sizlerle paylaşmak istedim, dinlemek istedim. İnşallah sizler de beğeneceksiniz. Özellikle akşamları dinlenilen güzel bir şarkı. Böyle arabanızda olacaksınız, dinleyeceksiniz veya evde güzel bir şekilde oturup bunu açıp dinleyeceksiniz. Dilerseniz fazla söz uzatmak istemiyorum. Güzel şarkımızı dinleyelim. Müzik sevenlerle buluşturalım bu güzel şarkıyı. Nostalji şarkımız kimin sesinden olacak arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Burhan Çeçen'in sesinden olacak. Akşam olmadan, güneş batmadan gel diyecek. Ve bu şarkıyı da 25 Aralık 1990 senesinde seslendirmiş ve biz sevgili müzik sevenlerle buluşturmuş bu güzel eseri. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim, benden sizlere armağan olarak gelsin diyorum.

Beni çıldırtmadan gel dedik ve Burhan Çiçek'in sesinden bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik. Evet sevgili arkadaşlar, beğendiyseniz ne mutlu bana. Ve sırada yine güzel bir şarkı var. Kalbinize dokunacak bu güzel şarkı, eminim bundan. Hani bazen bir insan çok sever ya, gözü hiçbir şey görmez, der ki duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara ben onu çok seviyorum der. Dilerseniz bu şarkıyı Güllü'nün sesinden hep birlikte dinleyelim. Ve bu şarkıda 26 Nisan 1996 senesinde seslendirmiş sanatçıya buradan da kendisini rahmetle anıyoruz. Dilerseniz bu güzel muhteşem şarkımızı bütün sevenler için gelsin. Duyanlara duymayanlara ben onu çok seviyorum.

Özgürlüğü onu çok seviyorum dedi ve Facebook sayfamızdan Nine Terzioğlu Allah Allah sese gel diye yazmış. Teşekkürler Nine'cim. Gerçekten güzel bir ses ve güzel bir şarkı. Efnen Can da selam aleyküm, aleyküme selam ve bizden Ferdi Tayfur'dan bir şarkı isteyipti. İstek şarkısı diyor ki arkadaşımız, yalnız indi açtık için eşitmedi. İkinci şarkımız, nostalji şarkımız Ferdi Tayfur'un sesinden oldu. Keşke eşitseydi diyorum. Neyse teşekkür ederim. Bizi takip ettiği için, yorumları yazdığı için sağ olasın arkadaşımız. Ve Gül'ün sesinden güzel şarkımızı dinledik ve tabii ki de programımızın sonlarına doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Değerli müzikseverlerimiz, ve şimdi de Cengiz Kurtoğlu sizleri için Senin Eserin diyecek ve bu şarkı da 2005 senesinde seslendirilmiş. Dilerseniz gidelim, ne diyelim, Senin Eserin.

Saçıma Aklar Düştüyse Bu Senin Eserin dedik ve şimdi de Hakan Altun sesinden Kabul Et Sonu Yoktu Ayrılacaktık diyecek. 21 Mart 2006 senesinde bu şarkıyı seslendirmiş sanatçımız ve dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim.

olacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var hataların, çalmıştık.

Senin kadar. Evet arkadaşlar, güzel şarkımızı Hakan Altun sesinden dinledik ve programımızın sonuna geldik ve son şarkımızda tabii ki de geçen programda Facebook sayfamızdan bir arkadaşımız bizlerden Oya Siye türküsünü istemişti arkadaşımız. Dedim ki gelecek programda inşallah hep birlikte dinleriz bu güzel şarkıyı ve son olarak da onunla kapanış yapmak istiyorum. Kazım Koyuncu'nun sesinden olacak Oya Siye Siye. Tütün koydum kesiye, baban seni veriyi da bir bağ pırasiye diyecek. Ve bunda 17 Mart 2004 senesinde seslendirilmiş. Ve programımızın sonuna geldik. İnşallah şarkılar gönlünüzce olmuştur diye umuyorum sevgili takipçi arkadaşlar ve bizi dinleyen değerli dostlarımız. Eğer öyleyse ne mutlu bana. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Yarın cuma ve cumartesi tatil gününüz. Tatil gününüzü doya doya sevdiklerinizle huzur içerisinde geçirmenizi diliyoruz. Ve güzel dualarınızı esirgemeyin değerli arkadaşlar. O zamana dek kendinize çok iyi bakın diyoruz. Pazar günde inşallah tekrardan görüntülü olarak Facebook sayfamızdan programımızı, nostalji kuşağımızı paylaşacağız. Allah'a ısmarladık. Her şey gönlünüzce olsun ve güzel türkümüzle sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

0: جزاء جهنم سوء.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle. Türkmen FM
3: Bağdat frekansımız 89.9.
4: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kor General Abdüremir Şimmeri, Musul'un güvenlik dosyasını ve şehir merkezlerindeki güvenlik sorumluluğunun İçişleri Bakanlığı'na devrinin sürdürülmesini görüşmek üzere toplantıya başkanlık etti. Petrol Bakanı Bassım Muhammed Hıdayır, Suriye ve Türkiye üzerinden ihracatı günlük 1 milyon varile çıkarma planı olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı bu yıl çoğu kadınlara yönelik 800'den fazla siber şantaj vakasının çözüldüğünü açıkladı. Hac ve Umre Yüksek Komisyonu hac başvuru ücretlerinin iadesi için tanınan sürenin uzatıldığını duyurdu. Sınır kapıları heyeti Umkasır El Avsat limanında kaçakçılık için hazırlanmış 8 konteynerin ele geçirildiğini açıkladı. İsrail güçleri Suriye'nin güneyindeki Kunaytra kırsalında bulunan Tarnice köyünün kuzey çevresine topçu ateşiyle vurdu. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da ihlallerini arttırdı, baskın, gözaltı ve yapı yıkımları gerçekleştirdi. İsrail 12 batılı ülkeye meydan okuyarak 1670 yeni yerleşim birimi kurmayı görüşüyor. İran medyası Hürmüzgan eyaletindeki Keşim Adası ve Serih kentinde çok sayıda patlama sesi duyulduğunu aktardı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'daki Cebel-i Fes nükleer tesisini vurma tehdidinde bulundu. Amerika Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin yaklaşan ara seçimleri kazanması halinde her yetişkin Amerikan vatandaşına 5000 dolarlık nakit ödeme yapma sözü verdi. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Amerikan gemilerine yönelik süren saldırılarının bedelini ödediğini belirtti. İngiltere'de yüzlerce ek uçuş iptal edilirken siber saldırı ihtimali dışlandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da lojistik merkezleri ve deniz limanlarını hedef alan toplu saldırıların sürdürüldüğünü açıkladı. Palawan eyaletinde ünlü bir turizm bölgesi yakınlarında feribotta çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişiden haber alınamıyor. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya, kimlere, kimlere kalan dünya?

Yapacak bir şey yok. Ben ağladım. Sen gittin. Şimdi sen üzgünsün. Ben seni idare ediyorum bu şekilde. Ama görsem yine sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha...

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugün hepimizin bir şekilde gündeminde olan bir konuyu konuşacağız. Beslenme ve kilo verme. Sosyal medyada yüzlerce öneri diyet var. Peki hangisi doğru, hangisi gerçekten işe yarıyor? Bugün tüm bunları işin uzmanına, diyetisyen doktor Saat Selahattin'e soracağız. Öncelikle bizi ağırladığınız için memnunuz sizden.
3: Gözümüz önüne hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederiz. Hocam hemen hazırlayacağım sorulara başlayayım. Son zamanlarda keto, detoks, zayıflamak çayı, zayıf etmek kahvesi gibi birçok şey modeli olurdu. Bir doktora sormadan bunları kullanmak ya da yapmak ne kadar doğrudur?
3: Taban, hakikaten bu şeyler doğru değil. Biz her zaman diyoruz, vazinlendirmek, yani kilo vermek, sıhhatli yemekten geliyor. Yani bir yemek kayması edarak hasta için, o müracaatçı içine her bir türlü yemekleri koyarak ama kemiğini az edarak ömrüne göre, işine göre, hastalıklarına göre ona göre veririk özüne. Ama bu ticari yollar, közü koyduğu yakın Facebook yoluyden, başka yollardan ki geldi tavsil falan bunlar emin değiller. Çünkü kimse bilmez ne var içinde, ne der, ne etmez. Ve her zaman diyerek bu çaydı, başka şeylerdi. Bunlar da istifade olunmaz bu aradan. Çünkü bize hiçbir yemek vazinlendirmez. Vazinlendiren her zaman diyerek özü diet etmekti, kayma etmekti ve tamam ilaç almaktı.
2: Peki merak ettiğimiz bir soru daha var. Şimdi nedir? Bütün doktorlar ya da internette okurum. Direkt kilo almağın esas sebebi gece yemek yemekti. Bu ne kadar doğrudu, ne kadar yanlıştı?
3: Kilo almağın esas sebebi aldığımız yemek 24 saatte daha fazla ihtiyacımızdan. Ama gece yemeği de zararlı çoktu. Ama o da ki manası bir tane gece yemek yemesin, gündüz çok yesin desin ben kilo almam. Böyle bir şey yoktu. Biz mühim her insan hesap eder 24 saatten önce ihtiyacı var kaloriye. Ona göre mesela 2000 sonra ihtiyacı var, 2000 sonra cedvel eder o zis böyle. Ama özü geldi 3000 yedi, sabah yedi, o gün ortaya yedi, o gece yedi, vazını fazla eder. Ama gecenin yemeği daha haraptı. Gecenin yemeği neden zararlıydı? Çünkü gece yiyen de yatan da canında tez geluşu çabalamak yoktu, taka sarf etmek yoktu. O daha fazla vazını fazla eder. Ama bu da manası ayrı vakitler yemek fazla yiyen de vazını fazla olmaz.
2: Peki bir sorum daha var. Bazı kişilerdir ki ben vezimi endirdim ve bir daha kilo aldım eski vezimden daha ziyat. Bunun nedeni nerede?
3: Taban biz diğer %90 vezin fazla olmağı yemekti. %90 vezin vermek yemekti. Yani bir diet ettiği zaman insan o fetrede endiri ama diet bitmez. Yani bize bir fikre var anne, o diet edersen bir fitre vazını indiresen, ondan sonra dönersen normal yemek yesen, taban dönersen normal yemek yesen döner vazını daha fazla olur. Fester diet etmek devamlı olsun. Yani diet etmek hayatımızdan bir parça olsun. O devamlı olsun. Ben her zaman diyelim yani müstemir olsun.
2: Peki bir şeyi çok merak ederim. Bir eğer bir elimizde bir fırsat olsaydı, dünya üzerinden neyi kaldırırdınız ki insanlara çok zararlıydı yiyecek olarak?
3: Yani bizde bir basit kanun var diye diyerek neze birlik bir yemeğin faydası var, neze birlik bir

0: yemağın zərəri var. Əgər baxsaq, bir yemaq əldən şəkər qoyulub içinə, o çox xarabdır o yemaq. Məsələn, indi pepsidi, koladi, şərbəti falan, bunlar əldən şəkər qoyulub içinə. Baklavadi, halaviyyat, muadzanat, məmnə. Əldən şəkər, amma meyvədə məsələn əldən şəkər qoyulub içinə. Meyvədə öz faydalı şəkər var, amma az bir kəmiyyədən. İkinci nokta, naqsi yemağa əldən yağ qoyulubdur. Fazla kəmiyyə yağ qoyulubdur. Onlar da çox zərərlidir. Üçüncü nokta, naqsi yemağa əldən duz qoyulubdur. Və naqsi yemaqda fazla sınai şəkər var, yağ var, duz var. Bu üç dənə çox zərərlidir. Amma normal yemaqlar içində yağ da var, içində duz da var, içində şəkər də var. Amma faydalı. Amma dönüq diyarıq faydalı yemaqda fazla kəmiyyədən alınmaz. Yenə hesabdan, kitabdan alınır, az bir kəmiyyədən alınır.
1: Peki, şöyle bir şey sormaq istəyirəm. Bizim ölkəmizdə spor yapmaq üçün yerimiz çox azdır. Yəni, hər kəsin imkaniyyəti də yoxdur, spor salonuna geçsin. Peki, evdə tavsiyəmiz nə olur ki, bir insan istəyir hərəkə etsin, evdə nə türlü hərəkələr edə bilir, yəni yerimək olsun, ya da evdə bir iş edəndə kalori sarf etsin, necə bir tavsiyəmiz olur?
0: Yəni, biz istifadə etdiyimiz sporlar hər zaman diyar ağızına kardiyodur, daha fazla ki, yeriməkdir, məsələ, xəfif qaçmaqdır, pəskil sürməkdir, çınmaqdır. Bunlar tabi təqribən hapsi heç bir o evde olmaz. Yani evde olduğu mesele de bir insan da bir cihaz alsın yermek mal, bir cihaz alsın paskil sürmek mal, bunlar da bilir. Ama ev içinde ayrı fazla şey olmaz. Mesela yanlış şeylerden bir tane nerede nardıvana çıkmak. Nardıvana çıkmak anmak normal insan genç, ömrü 20 yaşında olur. Ama ya bir tane mesela ömrü 50 yaşında adı savufan var, bir eli tamam dayak tamam, nardıvana çıkınansın. Bunlar zararlıdır. Fakalı insan ister hayatına girsin yermağın, bazara geçsin ayaktan, iş yerine geçsin ayaktan, sayarak yani araba kullanmağı az etsin. Bu çok önemlidir. Bir de bir hakikat var her zaman biz diyarız mesela bizim kadınlarımız diğer ev işi ben çok işlerim vazını endir. Ev işi hiçbir zaman vazını endirmez. Ev işi çünkü durduğu yerde işli seni yoruntur, seni takas sarf etmesen, bas mücerred mağdavu boş şeydir, az yedir seni koyur seni fazla yemek yesen.
1: Peki, son olarak bir sorun var. İndi baxırıq, son yıllarda özellikle de şeker hastalığının yaşı düşübdü. Yani uşaqlarda, gençlerde daha fazla rastlıyor. Bunun nedenleri nedir peki?
0: Yani vazih bir şekilde başladı. Vazın fazla olmak en uşaq ömrü. Evvel vazın fazla olmak bölgelerde olurdu. İndi en de uşaqlarda olmağa başladı. Uşaqlarda olduğu zaman yani bilirsiniz bir şey var adı mukavemet insulinidir. Mukavemet insulin başladı fazla olmağa. Yani xəliyyələr bizdə mukavemə edir insulin, daha insulin edə bilmir, şəkəri girsin, xəliyyə içində şəkər qalxır, qan içində o bu mukavemet insulin birinci xutvadır şəkər xəstəliyinə. Və mühim səbəblərinin bir dənəsi vəznin fazla olmağıdır.
1: Yani bunun genetiklə alakası yoxdur?
0: Yox, yox.
1: Anladım, son günlerde. Peki, hocam, alo dedik, son sorumuzdu. Bir sual daha eklemek istedim, izniniz olursa. Son günlerde, özellikle de küçük yaştakiler, kola, pepsi, gazlı şeyler çok içirler. Bunun zararlı olduğunu bilirik. Ama sizi bu gençlere, bu konuda, yani enerji içecekler olsun ya da böyle gazlı içecekler olsun, bunlar konusunda ne tavsiyemiz var ki onlar bunları hayatlarından çıkarsın?
0: Yani biz her zaman diyarıq, yadlarına sağlık bir zararını bir de bedillerini uyarıq. Yani bilsen bu meşrub taqa ki dediğimiz içinde bir büyük kemiye şeker var. Bir büyük kemiye kafein var. Kafein kalbi fazla koyar atsın, zağıt kavzar, nefese tesir eder, şeker vazın fazla eder. Bunlar hepsi zararlı. Ama onun bedeli neydi? Normal koyduğun meyve suyu. Meyve suyu hastan gençler çok istifade ederler o yüzden. Meyve suyu ilafasız, şekersiz mesela. Meyve suyunu içebilirler yerine. Bu kadar basit yani.
1: Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz ve bu kadar yoğunluğunuz içerisinde bize zaman ayırdığınız için tekrar tekrar teşekkür ederiz. Efendim bizleri dinleyen herkese sağlıklı, dengeli ve güzel bir gün diliyoruz.
2: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Set beni tenine.
1: Boşuna onca rüya. Uyumup eve gideyim. Arama beni ya bir daha. Bırakın sabredeyim.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Efendim, Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento ilin dosyalarını ve çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını görüşmek üzere Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı 16 Eylül Çarşamba günü ağırlayacak. Silahlı Kuvvetler Başkomutan Sözcüsü Sabahen Numan, 30 Eylül tarihinin uluslararası koalisyonun görevini sona erdirmesi ve Amerika askerlerinin Irak'tan çekilmesi için nihai tarih olduğunu vurguladı. Numan, başkomutanın önceliklerinin uyuşturucudan arındırılmış bir Irak olduğunu açıkladı. Ayrıca söylenti yayan ve mezhepçi söylemler kullanan herkese karşı kararlı şekilde mücadele edileceğini belirtti. Hükümet sözcüsü Haydar Abboudi, başbakanın gelecek hafta Fransa ve Almanya'yı ziyaret ederek siyasi, güvenlik ve ekonomik dosyaları ele alan görüşmeler gerçekleştireceğini doğruladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutan Ofisi Müdürü Abdülemir Eşşimeri, Musul'un güvenlik dosyasını ve şehir merkezlerindeki güvenlik sorumluluğunun İçişleri Bakanlığı'na devrinin sürdürülmesini görüşmek üzere bir toplantıya başkanlık etti. Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayır, Suriye ve Türkiye üzerinden petrol ihracatını 1 milyon varile çıkarmaya yönelik bir plan hazırlanıyor dedi. Irak İletişim Bakanı Mustafa Senet, Irak'ın Katar merkezi Ooredoo şirketiyle internet kapasitelerinin Avrupa'ya aktarılması konusunda anlaşma imzaladığını açıkladı. Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Başkanı, sınır aşan yolsuzlukla mücadele, uluslararası koalisyon ve yolsuzluktan elde edilen gelirlerin etkin şekilde takip edilmesi gerekiyor dedi. Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü, Rabia sınır kapısı kamu kaynaklarından 46 milyon dinardan fazla zarara yol açan iki aracın ele geçirildiğini açıkladı. Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü Orta Umkasır Limanı'nda kaçakçılık amacıyla hazırlanmış 8 konteynerin ele geçirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı bu yıl çoğunluğu kadınlara yönelik olmak üzere 800'den fazla elektronik şantaj vakasının çözüme kavuşturulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı bir hafta içinde 3000 silahın kayda geçirildiğini açıkladı. Hac ve Umre Yüksek Kurulu, hac başvurusu için yatırılan ücretlerin geri alınmasına ilişkin sürenin uzatıldığını açıkladı. İsrail güçleri Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalının kuzey kesimlerini topçu ateşiyle bombaladı. İsrail işgali, işgal altındaki Batı Şeria'daki ihlallerini artırarak baskın, gözaltı ve tahrip operasyonları gerçekleştiriyor. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'daki Cebel El-Fese nükleer tesisine saldırmakla tehdit etti. Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin yaklaşan ara seçimleri kazanması halinde yetişkin Amerika vatandaşına 5000 dolar tutarındaki nakit ödeme yapılacağını açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أحييكم عبر راديو تركماني فيم الفضائية من كركوك، وهذا موجز لأهم الأخبار لهذا اليوم. مجلس النواب سيستضيف محافظ كركوك محمد سمعنغا يوم الأربعاء الموافق 16 من أيلول لبحث ملفات المحافظة واحتياجاتها في مختلف المجالات. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن 30 من أيلول الجاري يعد موعدا نهائيا لإنهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب القوات الأمريكية من العراق. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يعلن أن أولويات القائد العام عراق خال من المخدرات، ويشير إلى التعامل بحزم ضد كل من يروج الشائعات ويتكلم بالخطاب الطائفي. المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي يؤكد أن رئيس الوزراء سيزور كل من فرنسا وألمانيا الأسبوع المقبل لعقد مباحثات تتناول الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري يترأس اجتماعا لمناقشة الملف الأمني لنينوى واستمرار نقل المسؤولية الأمنية في مراكز المدن إلى وزارة الداخلية. وزير النفط باسم محمد خضير يشير إلى أن خطة لزيادة الصادرات النفطية عبر سوريا وتركيا لمليون برميل. وزير الاتصالات مصطفى السند يعلن أن العراق يوقع مع شركة أورديو القطرية عقدا لإمرار سعات الإنترنت إلى أوروبا. رئيس هيئة النزاهة يعلن أن مواجهة الفساد العابر للحدود تتطلب تنسيقا دوليا وملاحقة فاعلة لعوائده. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط عجلتين في منفذ ربيعة تسببتا بهدر أكثر من 46 مليون دينار من المال العام. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط 8 حاويات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الأوسط. وزارة الداخلية تعلن معالجة أكثر من 800 حالة ابتزاز إلكتروني أغلبها ضد الإناث خلال العام الحالي. وزارة الداخلية تعلن تسجيل 3000 قطعة سلاح خلال أسبوع. الهيئة العليا للحج والعمرة تعلن عن تمديد مدة استرجاع مبالغ التقديم على الحج. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فم، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان فم كارتك فريكانسمس 90.1.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

0: dinleme nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

taş basacağım. Ben şimdi sensiz kaldım, bağrıma taş basacağım.

basacağım. Ben şimdi sensiz kaldım. Bağrıma taş basacağım.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento ilin dosyalarını ve çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını görüşmek üzere Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı 16 Eylül Çarşamba günü ağırlayacak. Silahlı Kuvvetler Başkomutan Sözcüsü Sabah Ennuman, 30 Eylül tarihinin uluslararası koalisyonun görevini sona erdirmesi ve Amerika askerlerinin Irak'tan çekilmesi için nihai tarih olduğunu vurguladı. Numan, başkomutanın önceliklerinin uyuşturucudan arındırılmış bir Irak olduğunu açıkladı. Ayrıca söylenti yayan ve mezhepçi söylemler kullanan herkese karşı kararlı şekilde mücadele edileceğini belirtti. Hükümet sözcüsü Haydar Abboudi, başbakanın gelecek hafta Fransa ve Almanya'yı ziyaret ederek siyasi, güvenlik ve ekonomik dosyaları ele alan görüşmeler gerçekleştireceğini doğruladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutan Ofisi Müdürü Abdülemir Eşşimeri, Musul'un güvenlik dosyasını ve şehir merkezlerindeki güvenlik sorumluluğunun İçişleri Bakanlığı'na devrinin sürdürülmesini görüşmek üzere bir toplantıya başkanlık etti. Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayır, Suriye ve Türkiye üzerinden petrol ihracatını 1 milyon varile çıkarmaya yönelik bir plan hazırlanıyor dedi. Irak İletişim Bakanı Mustafa Senet, Irak'ın Katar merkezi Ooredoo şirketiyle internet kapasitelerinin Avrupa'ya aktarılması konusunda anlaşma imzaladığını açıkladı. Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Başkanı, sınır aşan yolsuzlukla mücadele, uluslararası koalisyon ve yolsuzluktan elde edilen gelirlerin etkin şekilde takip edilmesi gerekiyor dedi. Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü, Rabia Sınır Kapısı kamu kaynaklarından 46 milyon dinardan fazla zarara yol açan iki aracın ele geçirildiğini açıkladı. Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü, Orta Umkasır Limanı'nda kaçakçılık amacıyla hazırlanmış 8 konteynerin ele geçirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı bu yıl çoğunluğu kadınlara yönelik olmak üzere 800'den fazla elektronik şantaj vakasının çözüme kavuşturulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı bir hafta içinde 3000 silahın kayda geçirildiğini açıkladı. Hac ve Umre Yüksek Kurulu, hac başvurusu için yatırılan ücretlerin geri alınmasına ilişkin sürenin uzatıldığını açıkladı. İsrail güçleri Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalının kuzey kesimlerini topçu ateşiyle bombaladı. İsrail işgali, işgal altındaki Batı Şeria'daki ihlallerini artırarak baskın, gözaltı ve tahrip operasyonları gerçekleştiriyor. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'daki Cebel El-Fese nükleer tesisine saldırmakla tehdit etti. Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin yaklaşan ara seçimleri kazanması halinde yetişkin Amerika vatandaşına 5000 dolar tutarındaki nakit ödeme yapılacağını açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimiz sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأكارم، أحييكم عبر راديو تركمان إف إم الفضائية من كركوك، وهذا موجز لأهم الأخبار لهذا اليوم. مجلس النواب سيستضيف محافظ كركوك محمد سمعنغا يوم الأربعاء الموافق 16 من أيلول لبحث ملفات المحافظة واحتياجاتها في مختلف المجالات. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن 30 من أيلول الجاري يعد موعدا نهائيا لإنهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب القوات الأمريكية من العراق. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يعلن أن أولويات القائد العام عراق خال من المخدرات، ويشير إلى التعامل بحزم ضد كل من يروج شائعات ويتكلم بالخطاب الطائفي. المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبود يؤكد أن رئيس الوزراء سيزور كل من فرنسا وألمانيا الأسبوع المقبل لعقد مباحثات تتناول الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري يترأس اجتماعا لمناقشة الملف الأمني لنينوى واستمرار نقل المسؤولية الأمنية في مراكز المدن إلى وزارة الداخلية. وزير النفط باسم محمد خضير يشير إلى أن خطة لزيادة الصادرات النفطية عبر سوريا وتركيا لمليون برميل. وزير الاتصالات مصطفى السند يعلن أن العراق يوقع مع شركة أورديو القطرية عقدا لإمرار سعة الإنترنت إلى أوروبا. رئيس هيئة النزاهة يعلن أن مواجهة الفساد العابر للحدود تتطلب تنسيقا دوليا وملاحقة فاعلة لعوائده. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط عجلتين في منفذ ربيعة تسببتا بهدر أكثر من 46 مليون دينار من المال العام. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط 8 حاويات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الأوسط. وزارة الداخلية تعلن معالجة أكثر من 800 حالة ابتزاز إلكتروني أغلبها ضد الإناث خلال العام الحالي. وزارة الداخلية تعلن تسجيل 3000 قطعة سلاح خلال أسبوع. الهيئة العليا للحج والعمرة تعلن عن تمديد مدة استرجاع مبالغ التقديم على الحج. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان إف إم، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
3: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

Yorum çaresiz. Düştüm aşkın kollarına. Seni sevmek, seni bilmek, bulutlardan geçip göğe değmek, senin olmak, sana bak.

0: Süper.
1: Hocam ellerinize sağlık. Burada geldiniz adına. Bizim için bebeklerimize bırakacağınız muhteşem bir miras oldu. Bir alkışla lütfen özellikle.

sensiz yaşamak zor geliyor her güne hasretinle başlamak kavuşmak istiyor.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

varsa içeride. Dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde. Bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim. Oraya demirledim. Sultanın geleceği sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

bakan gözler kör olsun. Bakan gözler kör olsun. Bakan gözler kör olsun.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

bilemezsin ki, bilemezsin ki, bilemezsin ki. Seni nasıl sevdim bunu bil ki, kalbimdesin ama.

bilemezsin ki. Aşkımı gizledim bunu sana. Söylemek istesem dinlemezsin ki. Dinlemezsin ki. Dinlemezsin ki.

0: Hemen nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

0: nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın.

0: ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.